Gece mesaisinde olanlar. Gece mesaisinde olanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Geceden sabaha. Geceden sabaha. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Beni terk edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak, yoksa sevgimle boğar

sonra yanaklarından ve sonra alnından öpeceğim. Sonra acılarını alıp çok uzak bir yerlere gideceğim. Belki güneşe ereceğim. Yaz bir kenara, yaz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 17 Eylül 1934 yılında Türkiye Cemiyeti Akvam yani Milletler Cemiyeti üyeliğine kabul edildi.
0: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba.

Tüm Gelin Radyosu, Radyo Türkümaz'dan herkese musmutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Ama musmutlu bir sabahlar. 17 Eylül Perşembe sabahında da ben Uğur'la güne merhaba da kavuştuk çok şükür. Yine geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla bugünü karşılayacağız. Amacımız, gayretimiz mutlu bir güne başlangıç yapabilmek. O yüzden tebessümü çok olan, enerjisi şahane olan bir Perşembe günü olmasını diliyorum. Tabii sizin sohbetiniz olmadan olmaz. Bugünkü sohbet konumuz da bence hemen hemen hepimizin hani böyle yüzünde tebessüm ettirecek bir konu olacak. Birazdan paylaşacağım. Trafikte iş yolunda olanlara, çoktan işe başlayanlara, okul yolunda olan sevgili öğrencilerimize, öğretmenlerimize, kaptanlarımıza, sesimin ulaştığı herkese günaydın.

0: arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam,

0: Yatırımcılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi

0: Anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Merhaba, ben Burak Özçivit. Bu akşam ATV ekranlarında yeni dizimiz Güneşin Doğduğu Yerde Buluşalım.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Erkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin

0: programımızın ilk dakikalarında bakalım kimlerle nerelerdeyiz. Şu an bizi Çorum'da dinliyor Banu. Gecesine yağmur yağmış, sabahına mis gibi kokan güzel memleketim Çorum'dan günaydın diyerek hoş geldin kulaklarımıza diyor. O zaman siz de hoş geldiniz bize. Devam edelim.
1: Günaydın, günaydın. Ben de. Antalya'dan servis kaptanı Coşkun. Günaydın. Güne başladık.
0: Oo, şahane.
1: Bugün yağmurla uyandık. Devam ediyoruz. Tüm servis kaptanlarına, Turkuaz FM dinleyenlerine, tır şoförlerine, Gülü öğretmenime saygılar, sevgiler dilerim. Uğurcuğum sana da iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler Coşkun kaptanım. Aman yollarda olanlar ekstra dikkat etsin kaygan zeminde, çünkü daha da o dikkat etmek, kurallara uymak önemli hale geliyor. Mahmut Ali Bolkırıkkale'de bizlerle İlhan Güven, günaydınlar. Aydın Avusturya'dan selamlarıyla istikamet ana vatan demiş, hoş gel inşallah sağlıklı saatle Aydın, günaydın. Afyon'da Arif bizlerle beraber, Şanlıurfa Çamdere öğretmen servisindeyiz, günaydınlar. Ayşe Gökdemir bize katıldı yine, ona da sevgilerimizi gönderelim. Duydun mu o tebessümün kendisi kendiliğinden geliyor demiş sizi. Ay, daim olsun tebessüm yüzümüzde de yüreğimizde de inşallah. Hatice Kırıkkale'de bizlerle, Almanya'da Zühre aramıza katılıyor. Harun, açıldı mı radyolar dedim. Oho, açıldı. Öyleyse uğurla güne merhaba demek için kalkmış olduk dedi. Hadi bakalım. Çok güzel bir gün olsun. Siirt'e, Harun'a da sevgiler, selamlar olsun. Günümüzün sohbet konusu. 1980-90'lar arasında doğanlar özelinde, herkes de yazabilir tabii. Hani öyle şeyler yazın ki şimdiki gençler yazdığınız şeyi hani bu ne diyor ya deyip anlamasınlar. Ben başlıyorum ama. Bana bu kalbin kadar temiz sayfayı ayırdığın için teşekkür ederim. Hadi bakalım, devamı gelsin.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Bir reklam. Bu frekansta hayat

0: artık beni unuttun mu? Mesajlarımı niye okumuyorsun?
1: Aşk olsun.
0: Ama ben hala seni çok seviyorum. Yine öyle başla, mutlu kal.
1: Günaydın.
0: Seni seviyorum. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler Deliba Zeynep'imiz. Tabii ki unutmadım. Unutur muyuz hiç? Sadece WhatsApp'ta güncellemeler sonrası bazı mesajları göremeyebiliyoruz. O yüzden denk gelmemiş. Yoksa aşk olsun. Sibel bizlerle beraber. Sepet sepet yumurta, sakın beni unutma. Günaydın. Doğru. Bu vardı bir de. Kaset sarmış abi. Murat Tokay İzmir'de bizlerle beraber. Yani bunu şey diye de söyleyebiliriz aslında. Kaset sarmış durumunu. İşte kalemi versene, geri saracağım. Mesela bunu anlamaz. Kalemle neye geri saracak diye düşünür kalır. Giresun'dan Ankara'ya gidiyoruz demiş Kaya. Samsun'dayız ve seni dinliyoruz dedi Yasemin. Akkaya'nın mesajı, düzeltiyorum. Günaydınlar, iyi yolculuklar olsun. Sıradaki şarkılar sizin de yolunuzu güzelleştirsin inşallah. Okul yolunda dinleniyoruz. Kız meslek öğrencilerimize selamlar iletirseniz çok seviniriz dediler. İskenderun'da Figen. Sesimin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun. İskenderun'da kız meslek sesi öğrencilerimize de güzel bir okul günü dileyelim. Hadi maç yapalım dedi Adaş Umur. Fakat 3 korner bir penaltı olsun. Ya işte budur ya. 3 korner bir penaltı vardı değil mi? Sohbet kodumuz 1980-90 arasında doğanlar. Öyle şeyler yazın ki şimdiki gençler yazdığınız şeyi anlamasın. 505-188-30 çift 0 mesaj attığımız.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
2: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Chopin Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanya

0: işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
8: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
9: TEB o kadar iyi ki TEB.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen.

0: Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Reklam. Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
2: Randevular, toplantılar, siparişler.
1: Güne güzel başlar.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Muğla ve Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. İstanbul ve Marmara'nın birçok bölgesinde de bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yine bir diğer değerlendirme ise kuzey, iç ve batı kesimlerimizde beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşlarımız uyarıldı. Sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlarımız dikkatli olmalı uyarısı yapıldı sevgili dinleyenler. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu an itibariyle %50 seviyesinde sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %60'lara yaklaşmak üzere. E5 üzerinde Mecidiyeköy Zincirlikuyu yönünde sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılmış. Yine E5 üzerinde Avcılar Gümüşbala Küçükçekmece yönünde sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle de bir şerit trafiğe kapalı. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: hatırlattı bana 63 yaşında olan bir insan olarak. Ne diyeceğim? Günaydın, iyi ki varsın, dın dın dın, günaydın, Kayseri'den Hülya ben.
1: Günaydın, hoş geldiniz, ne de hoş ettiniz, yüreğinize sağlık.
2: Günaydın, iyi yayınlar. Sıradaki parçayı eşim Necat Bey'e göndermek istiyorum.
1: Gitti bile. Günaydın, hoş geldiniz. Dinleyicilerimizden Selma'nın mesajıydı.
3: Uğur, günaydın, hayırlı sabahlar. Ben Serkan, Kahramanmaraş'tan.
1: Günaydın.
3: Şu anda Kahramanmaraş'ta 32 derece bir sıcaklık var. Kahramanmaraş Kayseri çevre yolu ise %60 yoğunluk var. Önce kemer, sonra kontak diyoruz.
1: İşte budur Serkan, teşekkür ederim. İyi yolculuklar, hoş geldin.
4: Günaydın Uğur, günaydın Turkuaz Dünyası, herkese güzel bir gün olsun.
1: Günaydın Tahsin.
4: İstiklal Marşı okundu, hadi yatıyoruz.
1: Doğru. Hoş geldin aramıza. Fatma da sizi bu hafta evden dinliyorum kahve eşliğinde. Sizi dinlemek de çok keyifliymiş. Günün konusuyla alakalı kestane kebap, acele cevap, mektup sonuna yazardık diyor. Ya bir de mesela Merik şu an mesajını göndermiş. Taso var mı, kontrol et, öyle al cipsi. Ya doğru, o cipsleri kontrol ederek içinde taso olup olmadığına göre alırdık. Meriç, teşekkür ederim, hoş geldin.

0: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
1: seninle. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

0: Etmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
8: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
9: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için Pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te.

0: alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 17 Eylül 1934 yılında Türkiye Cemiyeti Akvam yani Milletler Cemiyeti üyeliğine kabul edildi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

İlk saatimizi yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken günün öne çıkan gelişmelerine bir göz atalım sevgili dinleyenler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile COSGAP işbirliğiyle yürütülen İstihdamı Koruma Destek Programı'nda ikinci dönemi yürürlüğe girdi ve uygulama esasları yeniden belirlendi. Program kapsamında imalat sanayinde istihdamını koruyan işletmelere çalışan başına aylık 3500 TL destek sağlanırken KOBİ'lere de 36 aya kadar vadeli kredi imkanı sunuluyor. Küresel piyasalarda risk iştahı ılımlı şekilde yükselirken yatırımcıların gözü de Fed'in faiz kararındaydı. Faizi 25 bas puan artışla %3.75 ve 4 aralığında yükseltti. Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu gelişme sonrası Finansal İstikrar Komitesi'ni bugün saat 08'de, yani dakikalar sonra toplanacağını açıkladı.

0: Radyo Türkümaz'desiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günler aydın olsun, perşembeleri şahane olsun diyerek başlayalım. Bu saatimize kimlerle başlıyoruz? İzmir'den selamlarıyla Ali hocamızla başlıyoruz. Günaydın. Serviste bulunan arkadaşlara selamlar demişler. Bizden de hepsine sevgiler, selamlar olsun. Muharrem, günaydınlar. Hoş geldin, hayırlı sabahlar olsun. Hatice diyor ki, el el üstünde kimin eli var? Ya, ne bilsinler şimdi bunu, değil mi yeni nesil? Murat Adana'da bizlerle beraber. Sevgi ve selamlarıyla o da. Servis kaptanımız Murat da bizlere eşlik eden dinleyicilerimizden. Hoş geldin, sefalar getirdin.
1: Uğur Bey kolay gelsin, hayırlı yayınlar, ben Yalçın.
0: Teşekkür ederim.
1: Eskiden gazoz kapakları çok değerliydi bizim için.
0: Ya.
1: Gazoz kapağı oynardık. Ama şimdi tabii gazoz kapakları ya da soda kapakları çöpe gidiyor. Ama eskiden çok değerliydi. Biz gazoz kapağıyla ve misket gibi çok oynadık yani. Kolay gelsin.
0: Çok amaçlı bir kullanıma sahiptik biz, değil mi? Elimizdeki imkansızlıkları nasıl imkanı hale dönüştürme durumu. Yalçın, teşekkür ederim. Günaydın. Hoş geldin. Evet, sohbet konumuz 80-90'lar arasında doğanlar. Öncesi de olur, hiç fark etmez. Öyle şeyler yazın ki şimdiki gençler yazdığınız şeyi anlamasın.

0: arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: Düşünsene Cem. Güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: kripto. Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Smoking bizim işimiz.

0: Astral Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
1: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosor.

0: Geçin otosor.com.tr.
1: Geçir Büyük'te şehre dönüşte kaç baz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Canlı yayınlarımızı Turkuaz

0: sorarım.
1: Yapay zeka, hemen hemen birçok yapay zeka platformu artık günlük hayatımızda kullanım hızını baya baya yaygınlaştırdı. Ama uzmanlar, sevgili dinleyenler, kullanıcıların sohbet robotlarıyla paylaştıkları kişisel ve hassas bilgiler konusunda daha dikkatli olması gerektiği uyarısında da bulunuyor. O bilgilerin yani sadece ya o kullandığımız yapay zeka ile sınırlı kalmayacağı ve yayın yaygınlaşması, dağıtılması konusunda dikkat diyor. Öte yandan TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları başlamıştı ya, dolandırıcılar bu sefer sahte siteler kurarak dolandırmaya yönelik ava çıkmış durumdalar. O yüzden E-Devlet şifrenizi vesaire sadece E-Devlet üzerinden kullandığınızda çok çok emin olun, aman başka bir mağduriyet yaratmasın.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %54 oranında kent genelinde. Bu oran Anadolu yakasında %65'lerde sevgili dinleyenler. Topkapı Edirne kapı yönünde sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki yoğunluk bundan kaynaklı artmakta. Öte yandan O3 Yüzyıl Tem İstoç yönünde bir trafik kazası uyarısı var. Trafik kazasına karışan araçlar emniyet şeridine alınmış ama bölgedeki yoğunluk bundan kaynaklı devam ediyor. Nurtepe Ok Meydanı yönü bağlantı yolunda da sağ şeritte bir araç arızası sebebiyle de bir şeridin trafiğe kapalı olduğunu paylaşalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Günümüzün sohbet konusu, öyle şeyler yazın ki şimdiki gençler yazdığınız şeyi anlamasın demiştim. Özellikle 80 ve 90'lı yıllar arasında doğanlardan. Yine Yeşim İzmir'de bizlerle günaydın dın dın dın enerjisiyle aramızda. Bir de diyor mektubun arkasına elimizi çizip içine de kestane kebap acele cevap yazardık mesajını gönder. Doğru. Neşemiz daim olsun diyerek Deniz Kahramanmaraş'ta bizlerle. Konyaeli'de Şener bizlerle beraber. Bugün bizim 21. evlilik yıl dönümümüz. Eşim Songül'ü çok seviyorum. Buradan tüm Türkiye'ye nihayete duyurmak istedim demiş. Şahane. Nice yıllarınız olsun. Tebrik ediyoruz. Banu o dönemde herkesin bisikleti olmadığı için olan birine bir tur binebilir miyim derdik. Onun için ne yalvarırdık ama değil mi? Salih de Bursa'da bizlerle beraber. Hoş geldin aramıza. Günaydın. Hayırlı işlerimiz olsun inşallah. Hem sabah hem akşam sizinle izlemiş mesajında. İyi ki varsınız. İyi ki. Hakan da şey diyor. Her atı yani. Hadi bilsinler bakalım bunu. Değil mi böyle bir şey? Bak yemin ediyorum ben de unutmuştum. Herald yani. Bakalım daha neler gelecek. 505 188 30 20 mesaj attığımız.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
2: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
8: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
9: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
10: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
12: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
13: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir.
14: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
15: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
16: Umran Oto Ekspertiz.
14: Serkan!
17: Efendim abi?
14: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
17: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
18: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
14: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
19: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Yanar günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Ama bazı illerimizde ise uyarılar var tabii ki. Muğla, Antalya'nın batı kısmı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenen bir yağış söz konusu. O yüzden tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

0: sessizlik üzerime üzerime korktum. Her gece seni...
1: Günaydın, günaydın, günaydın. İzmir'den saygı sevgi bizden olsun. Şu an trafikte olan çok sevgili değerli eşim Özhan Bey, seni seviyorum. Allah sabırlar versin diliyorum sana trafikte. Uğur Bey, mutlu yayınlar. Günaydın canım turkuaz ailem.
2: Günaydın Aslı, hoş geldin aramıza. Özhan Bey de sevgiler, selamlar bizden de.
3: Günaydın Uğur, ben Adana'dan Oya.
2: Günaydın.
3: 1.70'li olarak çizgi, efendim lastik atlama, körebe. Bunlar bizim en güzel oyunlarımızdı. Yağ satarım, bal satarım, daha gerisini söylemeyeyim. Eminim ki çoğu insan hatırlamıştır, çoğu arkadaşım hatırlamıştır.
2: Kesinlikle.
3: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
2: Oya çok teşekkür ederim, günaydın, hoş geldin. İbrahim de İstanbul'da bizlerle beraber. Fazla jetonun var mı? Çelik çomak oynayalım mı? Topaç çevirelim mi? Körebe oynayalım mı? Kontörün var mı? Şimdi yeni nesil bunu nereden bilsin? Kontör olayını. Jeton olayını aynı şekilde. Oho. Yani sınırsız hakkımız yoktu. Sınırlı hakkımızla sınırsız mutluluğu tattık. Şimdi sınırsız hakları var belki ama o bizim sınırlı mutluluğumuzun yani çok çok daha az sınırında keyif aldıklarını biliyorum diyeyim. Yani maalesef. Sohbet konumuz 80-90 arasında doğanlar ya da o dönemleri yaşayanlar. Öyle şeyler yazın ki şimdiki gençler yazdığınız şeyi anlamasın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayız telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flaştan kampanyalara katılıyoruz. Ödemeyi de flaş hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
3: Bonus flaşla. Yenilenen bonus flaş, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flaş kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flaş hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flaşta.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
7: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
11: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Auto Expertiz.
13: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
14: İstersen Neon 1.
15: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
16: Türkiye best modellerini arıyor.
17: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
18: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var.

0: 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Japan Legno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
2: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.
3: Git

Güne merhaba da, ikinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken bir iki kelam ederek yine bu saatimizi de uğurlayalım. Ters giden her şey düzelsin istiyor insan, değil mi, doğal olarak? Ama her şey, hani bunun yolu bir yerde yüreğimizin temizlenmesinden de geçiyor aslında. Bazılarımız bunu biliyor, bazılarımız bilmiyor. Johann Wolfgang von Goethe diyor ki, insan kalbinde ne taşıyorsa dünyaya bakınca da onu görür. İşte sevgili dinleyenler, bu sabah kalbinizde ne taşıdığınızı şöyle bir düşünün. Sonra tekrar bakın ve her gün arşınladığınız o yollara şöyle bir göz atın. Ve her gün gördüğünüz yüzlere de tekrar bir göz atın. Temizlenmeye nereden başlamanız gerektiğini zaten en iyi siz görürsünüz.

0: Bazesiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar sevgili dinleyenler. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Şahane geçen, geçecek olan bir perşembe günü olsun. Temennisiyle bu saatimize de başlıyoruz. Peki kimler bize eşlik ediyor? Mehmet Büyükboğa.
1: Sakarya Hendek'ten herkese kucak dolu sevgiler.
0: Hoş geldin.
1: Herkes çok güzel şeyler söyledi. Lakin benim aklıma bir şey geldi.
0: Nedir?
1: Arkadaşından kanka babamı arayabilir miyim? Eğer kontrol yoksa ödemeli atalım. Yeni nesil bence ödemeli atmanın ne olduğunu bilmiyor.
0: Bence de.
1: Herkese kucak dolu sevgiler. Hayırlı günler dilerim.
0: Mehmet çok teşekkür ederim. Günaydın, hoş geldin. Merve de aynı şekilde ödemeli aramak mesajını göndermiş. Bak hemen peş peşe gelmiş mesajınız. İzmir'de Murat da gazoz kapağı, meşe ve topaç döndürme, ayrıca demirden çember çevirme. Yeni nesil ne bilsin bunları değil mi? Emel günaydın. Hadi anlat anlasınlar nasılsa. İşte ayağının üzerine şeklinin çıktığını bilemezler ki. Yenisinin alındığındaki mutluluğu mesela, o mavi ayakkabı var. Fotoğrafını da göndermiş kanıt olsun diye. Güzel. Senem günaydınlar. İskenderun da bizlerle beraber. Bence kaset doldurmak için teybin başında liste yapmak. Ya bez bebek yapmak mesela. Yeni nesil bunları bilmez. Kaset doldurma olayı. Radyoda çok sevdiğim bir şarkı denk gelince onu kaydetme çabası. Etrafı da sessizleştirme gayreti aynı zamanda. Bakalım daha neler gelecek. Öyle şeyler yazın ki şimdiki gençler yazdığınız şeyi anlamasın. Özellikle 80-90'lar arasında yaşayanlar.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
2: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: ötesinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türkiye

0: de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı

kitabı işlerinde yeni dönem 1 Ekim'de değişiyor sevgili dinleyenler. Taşınmaz satışlarında güvenli ödeme sistemi öncesi yetki belgeli danışman uyarısı yapıldı. Ticaret Bakanlığı'nca taşınmaz satışına yönelik 1 Ekim'de zorunlu hale getirilmesi beklenen güvenli ödeme sisteminde alıcı ve satıcının süreci taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip gayrimenkul danışmanıyla yürütmesi bildirildi. Bankalar ve tapu müdürlükleri üzerinden yürütülecek olan bu güvenli ödeme sürecinde emlakçılar sistem kullanımı konusunda alıcı ve satıcıya yardımcı olacak. Güvenli ödeme sistemi ve yetki belgeli danışman konusu vurgu yapıldı. Yapay zeka artık hayatımızın hemen hemen her alanında ilk akla gelen isimlerden biri olmaya başladı sevgili dinleyenler, danışma anlamında. Ama yapay zeka araçlarının hangisini kullanırsanız kullanın, uzmanlar kullanıcıların sohbet robotlarıyla paylaştıkları kişisel ve hassas bilgiler konusunda daha dikkatli olması gerektiğinde uyarısında bulundu. Biz de bu durumu paylaşmış olalım. Çünkü onlarla paylaştığımız, yani yapay zeka araçlarıyla paylaştığımız bilgilerin sadece aramızda kalmadığını

0: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %55 seviyesinde sevgili dinleyenler. Kent genelinde bu oran Anadolu yakasında %65'lerde olmak üzere devam ediyor. Büyükdere Caddesi Maslak'ta Sarıyer yönünde bir kaza uyarısı var. Yoğunluk 4. Levent'e ve Tem Seyran Tepesi Nadyum gerisine ulaşmış durumda. Bakırköy İsmail Erez Bulvarı Adliye hizasında Bakırköy metro yönünde bir çevre düzenleme çalışması başlatıldı. Yoğunluk kuyruğu Güngören, Merter, Yan Yol ve Hipodrom gerisine de sarkmış durumda. Yollar daki bütün dinleyenlerimize dikkatli kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Orcun merhaba, iyi yayınlar. Antalya'dan Ekrem ben, transfer kaptanıyım.
1: Hoş geldin.
0: Uzun zaman sonra sabah transferi denk geldi. Hemen mesajımı atmak istedim.
2: Oley.
0: Hemen günün konusuna cevap vereyim.
1: Lütfen.
0: Eskiden bizim PlayStation'ımız yoktu, Atari'lerimiz vardı.
1: Değil mi?
0: Mahalledeki en sevdiğimiz arkadaşlarımızı çağırırdık. Süper Mario oynardık. Snow Bros oynardık. Contra oynardık. Tekken oynardık. Bunların verdiği zevki hiçbir PlayStation oyunu vermez. İyi yayınlar.
1: Bir de korka korka oynardık. İşin hani yakalanmama. Sanki ne? Sanki ne? Nazan bizlerle beraber 80-90'lı yıllarda büyümedim. 94 doğumluyum ama benim de çocukluğumda tasolar vardı, cipslerden çıkan. İşte az evvel yani yayının önceki bölümünü dinledin mi bilmiyorum Nazan, ama o cipsleri bile taso var mı yok mu diye kontrol ederek alan bir nesildik ya. Yine aynı şekilde Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımların da kartları vardı bizde, onlarla büyüdük. Daha vardır ama işte bunları hatırlıyorum demiş. Çok fazla kesinlikle, yani hem kendi takımlarımız hem yurt dışı takımlarının kartlarıyla, işte o sayı olurdu, o son sayının tek çift olmasıyla falan kazanma kaybetme durumları. Ankara sabahından, yağmurlu bir Ankara sabahından Ayşe de bizlerle beraber. Benim hatırladıklarımla Beştaş oynardık mesela, çiçek yapraklarından tırnaklarımızı oje yapardık diyor. Şimdi bunu ya da kaset sarıldığında kalemle sarardık mesela. Ne bilsin yeni nesil değil mi? Kasetle işte kalemin ilişkisini. Ayşe teşekkürler.

0: düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor.

450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İşCep'ten kampanyaya katılın.

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Expertiz. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: için otosor.com.tr.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Muğla, Antalya'nın batı kısmı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak bugün sevgili dinleyenler. İstanbul ve Marmara'nın yine birçok bölgesinde de bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı bekleniyor. Öte yandan özellikle de kuzey, iç ve batı kesimlerimizde beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşlarımız uyarıldı. Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı şeklinde.

Bir reklam. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

Saatimiz 9.45 olmuşken bize eşlik edenler arasında Esra var. Boş ver yaşı başı, yüzündeki çizgileri, saçındaki beyazı, kaç baharda daha göreceğiz meçhul ömürde. Fazla kurcalama hayatı, gül gülebildiğince, sev sevebildiğince, yaşa yaşayabildiğince demiş. Şahane de demiş. Canım kendim, doğum günüm kutlu olsun diyor Esra. Doğum günün kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, gönlünce yaşadığım bir yeni yaş olsun inşallah. Hoş geldin. Nati Rize'de bizlerle beraber. Aynı şekilde mesaj olarak yazdığınız WhatsApp mesaj attığımız üzerinden sesli mesajlarınızı da gönderebilirsiniz. Yeşim Aydın da bizleri dinliyordu. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Mustafa Antalya'da aramızdaydı. Yine o da çelik çomak oyunlarını hatırlatmış. Ne bilsin yeni nesil değil mi şimdi? Sema'da Batman da bizlerle beraber. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Öte yandan o da yine Ceyhun Atuf Kansu'nun şiiriyle günaydın dedi. Yaşamak gerekiyorsa her bir çocuk oyunu kadar renkli olsun. Dünyayı kardeşlik dallarında uçan kuşlar doldursun. Sen dargınlık ağacı, barış ve yemiş ver demiş mesajında. Çok teşekkürler Sema, yüreğine sağlık. Şiir tadında bir gün olsun. Öte yandan Öner aramızdaydı Adana'da. Yine Dile'ye ulaşıyordu sesim. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Rize'de bizlerle. Kaset doldurmayı tabii ki bilmezler. Bozulan o kasetleri kalem, kurşun kalemle sarmaya çalışmayı ne bilsinler. Bursa'da Perihan'a da ulaşıyordu sesim. Hepinize sevgiler, selamlar bir kere daha.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
2: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.

0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Merhaba, ben Devrim Yakut. Bu akşam ATV ekranlarında yeni dizimiz Güneş'in Doğduğu Yerde buluşalım.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf, paraf.

0: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 17 Eylül 1934 yılında Türkiye Cemiyeti Akvam yani Milletler Cemiyeti üyeliğine kabul edildi.
0: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Motorlu kara taşıtları verileri Ağustos'ta yeni kayıt hızının hem aylık hem yıllık bazda gerilediğini gösterdi. Ay boyunca 171.887 taşıt trafiğe kaydolurken bu sayı Temmuz'a göre %17,2, geçen yılın aynı ayına göre %20,1 azaldı. Toplam taşıt sayısı 34.911.879'a çıkarken yeni kayıtlarda en büyük payı motosiklet aldı.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Radyo Turkuaz.

Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Yine duyguların dört mevsimini yaşadık 3 saat boyunca. Bize eşlik eden tüm dinleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Saatler onu gösterdiğinde önce Enis Yıldırtan'dan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceğiz. Akabinde ise mikrofonda gönül dostu Füsun sizlerle birlikte olacak gününüzün 2 saatine ortak olmak için. Umarım her birimiz için sağlıkla geçen, huzurla geçen, güzellikle geçen bir perşembe günü olur. Kısacık zamanımızda da keşkeleriniz olmasın. Ve yine siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam tekrar buluşacağız saat 21'de. Uğur'la Ay Işığında sizleri de bekleriz. Ama yarın da yine yeni güne beraber başlamak adına sabah 7'de kavuşmak üzere. Akşam.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Mekke'ye İHA ile saldırı girişimine tepki gösterdi. Suudi Arabistan'ın egemenliği ve güvenliğine olan desteğimizi vurguluyoruz. Bölgesel istikrarı ve güvenliği tehdit eden bu saldırılar derhal sona erdirilmeli açıklamasını yaptı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin incelenmesine karar verildi. FETÖ bağlantısı olup olmadığına bakılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, PKK'nın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini takip ediyoruz dedi. ABD Merkez Bankası 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla %3,754 aralığına yükseltti. Yükseköğretim Kurumları sınavı ek yerleştirme tercihleri bugün başlayacak. Tercih işlemleri 21 Eylül'e kadar devam edecek. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin blok genelinde 13 yaş altı için sosyal medyayı yasaklamak ve daha büyük çocuklar için dijital teknolojiye kısıtlamalar getirmek üzere harekete geçtiğini duyurdu. Yağışlı hava etkisini sürdürecek. Yurdun bazı bölgelerinde sıcaklık düşecek. Bugün Afyon, Karahisar, Ankara, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Kırıkkale ve Muğla'da kuvvetli yağış bekleniyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.

çok iyi sihirbaz olabilir bir insan diyorum. Birini kaybetmek için ya da çok duyarsız olabilir. Her şeyi konuşacağız. Buradayım, Radyo Turkuaz'dayım. Gönül dostu Füsun'la berabersiniz. Uğur'cuma teşekkür ediyorum, Uğur Eracil'e ve tabii ki haber merkezimize Enis Yıldırtan'a. Saatler 12'yi gösterene dek neredeyiz? Radyo Turkuaz'dayız. Hadi bakalım, bu programı sevenler, bu radyoya gerçekten ailesi bilenler. Hazır mıyız? Başlıyoruz.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

öyle bir cümle söyleyeceğim ki hepimizin devreleri galiba yanacak gönlümün dostları. Biz bir adam ya da kadından ne bekliyoruz? Bana kalbini versin, bana sevgisini versin, değil mi? Ama bir adam düşünün, bir kadına sadece sevgisini değil, hayat boyunca edindiği tecrübelerini, bildiklerini, öğrendiklerini adeta böyle bir miras gibi bırakmak istiyor. Ya da bütün deneyimlerini, yaşadıklarını ondan önce ya da onunla birlikteyken bütün o süzülen dersleri onunla da paylaşmak istiyor. Yani buna biraz mecazi anlamında beynini veriyor diyebilir miyiz? Çok enteresan değil mi? Bugün öğrendiğim bir şey. Yani ben öğrendiğim şeyleri, tecrübe ettiğim şeyleri sen de bil. Hani bazen şey deriz ya, bir yere gideriz, ya bir manzara görürüz.

0: Radyo Turkuaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Afyon Karahisar Radyo Turkuaz dinliyor.
2: İskenderun Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Ankara Radyo Turkuaz dinliyor.
4: Mersin Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
5: Sakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Kocaeli Radyo Turkuaz dinliyor.
7: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Kayseri Radyo Turkuaz dinliyor.
9: Malatya Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz. Rengimiz turkuaz, rengimiz turkuaz. Adımız turkuaz, adımız turkuaz. Radyo Turkuaz.
10: Sizin sesinizi sevsinler benim canım gönül dostlarım. Türkiye'nin dört bir yanına gurbete bir kez daha selam olsun. İyi bir perşembe günü olsun. Denizli gelmiş, Reyhan'ı görüyorum. Samsun'dan Ayla her gün bizimle. Ya diyorum ki bazen lütfen hani her gün dinleme işiniz gücünüz vardır. Yok biz senin yayınına göre ayarlıyoruz. İki Nazan'ım var, bir bakkal Nazan'ım var ki çok iyi ya, yanında olsam o bakkaldan ne alışverişler yaparım ya. Ama onun bir derdi, bir sıkıntısı var. Her gün her yeri süpürüyorum, toparlıyorum diyor. Özellikle böyle kapısının önünü gönlümün dostları. Sonra ben canlara diyor su koyuyorum, böyle mama koyuyorum diyor. Gelip diyor oralara çöpler atıyorlar. Sonra mamaları falan döküyorlar. Ya bu nasıl insanlıktır diyor. O kadar haklı ki. Kavga etmeden, sinirlenmeden karşındaki insana bak sakin sakin ne yaptığını anlatmaya çalış. Gördüğün zaman eğer bir çöp attığında al onu çantasının içinde koy diyorum. Nazan'ım olmadı bana gönder. Diğer Nazan'ım da hoş geldin. Reyhan'cığım Edirne sen de hoş geldin.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: da var.
1: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaç baz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere. Getir.
2: İkinci el araçlar %20'den başlayan...

bilgi için otosor.com.tr. Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: Ara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'da. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz.

0: kurallarını sunar. Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

aşk gibi yapanlar da zaten böyle etrafımızda olmasınlar gönlümün dostları. Koyun koyabildiğiniz kadar sınır. Vallahi böyle etrafta dolanıp da gerçekten hayatınız içerisine, kalbinize gireyim mi girmeyeyim mi, ne yapayım köşede mi durayım falan diyenlere kapıyı kilitleyin diyorum gönlümün dostları. Şimdi dostlar tabii ki çok mesaj göndermeye başladılar. Ara ara bazılarını okuyacağım. Sağ olsunlar. Her gün bana mesaj atanlara birer kalp göndereceğim, çiçek göndereceğim. Sonra aramıza yeni katılanlar var. Kayseri'den Abbas Bey, Abbas Dalmaz. Vallahi çok iyi bir sarraf ve gerçekten çok iyi bir zanaatkar demiş sevgili Şeyda'cığım. Sen dediysen tamamdır diyorum. Abbas Bey diyorum ki altın bozalım mı bozmayalım mı? Ha benim yok yani, ben dinleyicilerim adına dinleyicilerim adına soruyorum. Ne yapalım? Bu inişler çıkışlar hala devam edecek mi? Neler olacak diye bir Abbas Bey.

şöyle, adamcağız diyecek ki yani bir Şabi radyoyu dinleyeyim dedim, yine bana sorularla geliyorlar. Selam olsun ona. Ebru'cuğum gelmiş. Benim ilk kitabımın isim annesi, benim ilhamım. İkinci kitapta da benim editörüm. Canımın içi, Ebru'm için bu şarkı.

İşte hayır, o iyileşti, o öğrendi, o büyüdü gönlümün dostu. O sınırlarını çizdi, hak ettiğinden azına razı olmayı bıraktı ve kendini ilk sıraya koydu. Yani değişmedi, aslında tüm olanlar bunlar. Şimdi 26 Eylül'de bir koç dolunayı var, yavaş yavaş böyle etkilerini hissediyoruz. Özellikle koç, yengeç, terazi ve oğlakların ve tabii ki haritada bu yerleşimi olanların yaşamlarına dokunmaya geliyor. Ve tabii ki birazdan şöyle bir haftalık neler oluyor gökyüzünde, onlardan da bahsedeceğim. Burçlara özel 500-588-30-0'da Samsun'dan Mustafa Beyciğim hoş geldiniz. Özlem Yılmaz'ımı görüyorum, Malatya'da Metin'i görüyorum. Mersin'deyiz biz diyor. Malatya'dan Mersin'e gitmişler ve diyor denize gireceğiz birazdan ve seni dinletiyorum herkese. Aa, maşallah. Amcası Selver'e, Özür ablasına ve eşi Gülder'e de armağan ediyor. Sıkıl.

0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
4: Banyo mutfaktan, her bulaşıktan, tek yanınızda Doğar,
5: temizlik doğasında var.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertiz.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
9: Bankart, seni düşünür o.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 17 Eylül 1934 yılında Türkiye Cemiyeti Akvam yani Milletler Cemiyeti üyeliğine kabul edildi.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Çok sevdiğim şarkılarından biridir Sezen Aksu'nun. Şöyle beni yıllar önceye götürüyor gönlümün dostları. Özellikle bu şarkıyı kime armağan edelim? Şöyle bir baktım, mesajlarımız gelmiş. Yağmurlu bir Denizli gününden diyor Kardelen'cim. Ben de buradayım. Bana bir şarkı çalar mısın demiş. Çalarım tabii ki. Bir de İstanbul'da okuyan oğluma armağan eder misin demiş, gönderirim. Sonra Ömür Törpüsü'ne demiş bir şarkı gelsin. Bir dinleyicimizden hadi gelsin bakalım Ömür Törpüsü'ne. Belçika'ya gidiyorum. Adem şu an beni dinliyor. Eşimin bugün doğum günü diyor. Ona selamlar gönderir misin gönlümün dostu? Tabii ki kaydetmeni çok isterim. Bilmiyorum şu an oldu mu, duyabildin mi? Kayıt alabiliyor musun?

0: gönlüm olmuş bin.
1: Her şeyden vazgeçip sonra tekrardan çoktan ikinci bir şans. Evet, birazdan ikinci şansı konuşacağız. Ama önce haber merkezimize bağlanıyoruz. Günün gelişmelerini alıyoruz Enis Yıldırtan'dan.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Mekke'ye İHA ile saldırı girişimine tepki gösterdi. Suudi Arabistan'ın egemenliği ve güvenliğine olan desteğimizi vurguluyoruz. Bölgesel istikrarı ve güvenliği tehdit eden bu saldırılar derhal sona erdirilmeli açıklamasını yaptı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin incelenmesine karar verildi. FETÖ bağlantısı olup olmadığına bakılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, PKK'nın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini takip ediyoruz dedi. ABD Başkanı Trump, Kanada ABD ile yakınlaşmaya ve savunma bağlarını çeşitlendirmeye çalışırken bu hamleyi düşmanca bir eylem olarak nitelendirdi. Trump, eğer iyi niyetliyse sorun yok, kötü niyetliyse Avrupa'ya çok ağır tarifeler koyacağız dedi. Yapay zeka yalan söyledi. OpenAI yapay zeka modellerinin beklenmeyen veya endişe verici davranışlarına dair 6 olay daha açıkladı. Olaylar arasında modellerin kendilerine uygulanan kısıtlamaları aşmak için talimatlar üretti.

0: etmesi, hataları saklaması ve bilgi uydurması yer aldı. Türk tiyatrosunun, sinemasının ve televizyon ekranlarının usta ismi Münir Canar, 81 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. Canar özellikle Kaynanalar dizisindeki Katip Kerim rolüyle tanınıyordu. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları devam ediyor. Beşiktaş saatler 22'yi gösterdiğinde Marsilya'yı sahasında ağırlayacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

saatimiz başladı. Türkiye'nin ve Gurbet'in radyosu Radyo Turkuaz'da gönül dostu Füsun'la olan beraberliğiniz devam ediyor. Şimdi bazı özel mesajlar var. Onları tabii ki böyle kayıt almak isteyen dinleyicilerim var. Vallahi inşallah tutturacağız, yoksa program boyunca bunu yapamayacağız herhalde. Mesela birazdan böyle fonun sonuna doğru Kayağan şarkısını bağlarken Adem'cim kaydı hazırla diyorum. Ona göre şimdi değil. Tam fonun sonuna doğru, sonra Zonguldak'a doğru giden sevgili Seyit, canım Gülşah, onlara buradan selam olsun. İşinin ehli, çok güzel insanlar. Çok da seviyorum onları. Kolay gelsin diyorum. Sanırım işe gidiyorsunuz anladığım kadarıyla. Hem makyözümüz hem de kuaförümüz. Selamlar, sevgiler. Aynı zamanda Konya'dan Pelin'im geldi. Anneciyle kahvaltı ediyor. Anneye şöyle güzel bir şarkı bütün annelerimize gelsin. Ardından Esra'mız, kahve benim de bekliyorum. Video olacağız diyor bu şarkıdan sonra. Eyvah, kime göndereceğim? Esra, sen de hazır mısın? Ne yapacağız biz böyle bugün bu kayıtları, dur. Esra hazır mısın? Esra ses 1-2. Giderek böyle yapıyorum ki zaman kazandırıyorum kamerayı açana kadar. Şimdi Esra hazırsa Maraş'tan selamlar gönderiyor. Canı arkadaşı Pelin'e armağan ediyor. Onu çok sevdiğini söylüyormuş. Hadi bakalım Pelin'cim, duymuşsundur artık. Senin için de gelsin. Sadığımız bir tanecik eşi İzel'e bir şarkı armağan ediyor. Onlara da göndereceğim tabii ki. Daha ne mesajlar var. Ama az sonra ne yapıyoruz? Şu belki bu kez olur diyerek geçmişe dönenler, ikinci şansı konuşuyoruz. Kime soruyoruz? Bir psikoloğa soruyoruz. Ve ardından da bu hafta bakalım burçlar, mesela koçlar, boğalar, ikizler, sizleri neler bekliyor? Yükselenini bilenler yükselenine göre de dinlemeyi unutmasınlar. Şimdi hazırsak bu şarkıyı Belçika'dan sevgili Adem çekiyor eşi için özellikle bu kaydı. Sevgi dileğim diyor, sevgili dileğim diyor, bak. Az evvel söyledim ya, yine beni şu an heyecanlandınız, bu şarkıyı da şöyle bir başa alayım. Dileği için gelecek çünkü eşinin bugün doğum günü gönlümün dostları. Onlara buradan selam olsun diyorum. Sevgili Dilekçim, Adem seni çok seviyor ve nice güzel yaşların olsun diyor.

Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız

0: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
1: Sen için rahat yediye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.

Geçmişteki tartışmaların kazananını aramayı bırakıp ilişkinin kaybettiği şeyi görmeye başlarsak belki ikinci şans olabilir. Yani geri dönme isteğimiz yalnızca özlemden değil, gerçekten daha sağlıklı bir ilişki kurma niyetinden geliyorsa bakın yeniden olabilir. Kırıldığımızda uzaklaşmak yerine konuşmayı, sustuğumuzda cezalandırmak yerine anlatmayı öğrendiysek, güveni yeniden kurmanın zaman alacağını kabul ediyor ve bunu birbirimize kanıtlamak için sabır gösteriyorsak, artık sevgiyi sadece hissettiğimiz bir şey değil, davranışlarımızla gösterdiğimiz bir şey olarak görüyorsak, eski hatalarımızı her tartışmada birbirimizin yüzüne vurmak yerine onları onarmayı öğrendiysek, yani sen değiştin mi demek yerine aslında ben neyi değiştirdim diye sorabiliyorsak, bu kez farklı olabilir. Çünkü ikinci şans sadece hala seviyor olmakla ilgili değil, psikolojik olarak demiş önemli olan ilişkiyi bitiren döngünün değişip değişmediğidir. Çünkü yani aynı şeyler yine olabilir. Aynı tetikleyiciler, aynı savunmalar, aynı iletişim biçimi devam ediyorsa yeniden başlamak çoğu zaman eski ilişkiye de geri dönmek demektir. Ama iki tarafta kendi payını görebiliyor, güveni yeniden kurabiliyor ve değişimi davranışlarıyla gösteriyorsa süper.

Şimdi dostlar, artık oturmadığımız masalar desek mesela ne söyleriz bir düşünün. Mesela hep bizim anlayış göstermemizin beklendiği masalar olabilir mi? Ya da değerimizin ne kadar böyle verdiğimizde ölçüldüğü masalar olabilir mi? Sadece çıkar ilişkisi için bir araya gelinen masalar olabilir mi? Ay onlar çok feci ya. O yüzden belki de birçok böyle insandan da uzak kalmayı tercih ediyorum. Az öz gerçek dostlarım, canım ailem diyorum. Sınırlarımızı, hassaslıklarımızı hiçe sayan masalar olabilir. Hemen kalkın orada, hiçbir şekilde oturmayın. Hemen tabağı da alın gidin. İçinde yemek falan varsa tabağı da. Varlığımızın değil de faydamızın değer gördüğü masalar olabilir mi? Bunu bir konuşmak gerekiyor. Bunu ilişkilerde de konuşmak gerekiyor. Varlığımız mı, faydamız mı? Bakın bu çok önemli. Ruhumuzun ve benliğimizin sürekli tetikte olduğu masalar olabilir mi? Oradan da kalkın. Kalkın, kalkın, kalkın, gidiyoruz. Ve ben kalktıktan sonra dedikodumun yapıldığı masalar olabilir mi? Evet, olabilir. İnsan bunu anlıyor ya mesela. Ben anlayabiliyorum, ben çözebiliyorum. İnsanların bakışlarından da aslında anlaşılabiliyor. Yani bazen hayatımızı daraltan şey sahip olduklarımız değil, artık bize iyi gelmeyen ilişkilerde ısrar etmektir gönlümün dostları. O yüzden etmeyelim diyorum. Handancım için gelsin, şu an Niğde'de yemek yaparken bir fotoğraf göndermiş ki akşam ben de aynısını yapacağım. Sonra sabahımız için gelsin. Sabahcığım hoş geldin. Geçen yıl bugün üniversite kantinde işe başlayacaktım. Bugün çalıştığım okula hemşirelik öğrencisi olarak başlıyorum. İşte budur diyorum. Maşallah, her şey gönlünce olsun.

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Türkiye BES modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil, kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.

0: Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

Çok özür dilerim. Çok romantik bir şarkı ama biz de bu şarkıyı dinlerken İstanbul'da olanlar çiçek pasajı gibiydi. Yani orada biliyorsunuz sokak lezzetleri var, çok güzel şeyler var. O yüzden de hep o geliyor benim aklıma. Affınıza sığınıyorum romantik bir şarkıda. Instagram'da dedim ki @radyoturkuaz, @gönüldostlukusunda çalacağım şarkı belki yıllardır unuttuğum bir duyguyu hatırlatacak. Oraya bekliyorum sizi, bakın oradaki fotoğrafın altına. O fotoğrafın da yine Kayseri'den Şehidacım'dan geldi. Sağ olsun, var olsun, sizden gelenleri hep yayınlıyorum. Belki de bir cümle söyleyeceğim, tam da bugün ihtiyacın olan yere dokunacak dedim. O fotoğrafın altında buluşalım istiyorum. Instagram'a sizleri davet ediyorum. Bu arada bu hafta burcu koç, yükseleni koç olanlar çok da atılgan olacak. Enerjik. Boğalar daha güvenilir, ikizler daha zeki, yengeçler daha duyarlı, aslanlar daha cömert, başaklar daha üretken, teraziler uyumlu, akrepler daha derin, yaylar daha neşeli, oğlaklar disiplinli, kovalar yenilikçi ve balıkların sezgisi tamam.

Demir'den Sinan, yanımda Ayhan abim ve Bekir abimle Ankara'ya yolculuk yapıyoruz demişler. Acaba İzmir Ankara arasında hala dinleniyor muyuz? 101 İzmir, 90.2'de Ankara.

Barışacak yüzü yok, hatasını kabul edecek özgüveni yok, kendini savunacak sözü yok. Bu nedenle konuşmamayı seçiyor demiş Serhat Yabancı bir kitabında. Ama soran olursa da kendi kurguladığı senaryoyla hep seni suçluyor. Böyle insanlar var, bazı küslükler, bazı suçluluktan ya da üstüne alınmamayı ve nedenini bilmen bir şekilde gerekiyor. O yüzden de hani bazı küslükler o kişinin kendisini belki de daha anlayamayışından oluyor ve sizi bu sefer ne yapıyor? Mutsuz ediyor, huzursuz ediyor değil mi? Her şeyi de o yüzden üstümüze almayalım. Yani ne demiş? Üstüne alınmamayı ve nedenini bilmen gerek demiş. Ben az evvel farklı bir vurgu yaptım galiba orada. Şimdi nereye gidiyorum? Ay, Meracim'in yanına gidiyorum. İskenderun'a gidiyorum. Canım benim dostum diyor Mehtap ve hak edenlere gelsin diyor. Bu şarkı diyor dostum hak edenlere. Gönderelim Sakay'dan Nurancım'a armağan olsun. Hande diyor ki vallahi bir Başak Burcu olarak haftaya hiçbir şey üretmemeyi yeter. Ben de bir yay olarak koşmamayı, biraz durmayı tercih. Hatice'cim hoş geldin. Zekiye'cim hoş geldin. Nuray'ımız var. İskenderun'a yine bir İskenderun daha var. Mesajımız. Canım benim. Sıradaki şarkı sana da armağan olsun. Bakayım başta kimler vardı? Kimler vardı? Sabah saatlerinde Asya'mız, Kumru'muz. Kumru'cum senin için de gelsin bu şarkı. Ses kayıtlarını dinledim. Sonra unuttum tabii ki. Ardından Konya'dan Pelin var. Konya'ya selam olsun. Mustafa Beyciğim. Selamlar. Onlar da Denizli'de Anadolu Lisesi'nde onun yanında bir terzi dükkanında bizi dinliyorlarmış. Sıradaki şarkı bize de gelsin mi demiş. Gelsin tabii ki. Güzel bir adres verildi galiba. Ben zannettim o liseden dinleniyoruz. Yaptıklarıma bakma ne olursun.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Motorlu kara taşıtları verileri Ağustos'ta yeni kayıt hızının hem aylık hem yıllık bazda gerilediğini gösterdi. Ay boyunca 171.887 taşıt trafiğe kaydolurken bu sayı Temmuz'a göre %17,2, geçen yılın aynı ayına göre %20,1 azaldı. Toplam taşıt sayısı 34.911.879'a çıkarken yeni kayıtlarda en büyük payı motosiklet aldı.
0: Vakıf Leasing

0: ekonomiden notları sundu. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 17 Eylül 1934 yılında Türkiye Cemiyeti Akvam yani Milletler Cemiyeti üyeliğine kabul edildi. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
2: İdefix bilgilendirdi.
4: Reklam.
5: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
6: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
6: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.
6: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
5: O zaman durma, hızını yükselt.
6: Hemen hocam.

0: sen nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Merhaba, ben Görkem Sevindik. Bu akşam ATV ekranlarında yeni dizimiz Güneş'in Doğduğu Yerde buluşalım.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
5: Reklam. Şimdi reklamlarda duydum da ya ATV'de ne kadar güzel diziler var öyle ya. Ben Mercan Köşkü tabii geriden geliyorum ne yazık ki. Aynı anda böyle televizyonda belki izleyemedim ama böyle dijital ortamdan geliyorum. Mercan Köşkü çok beğendim. Az evvel duydunuz mu? Güneşin Doğduğu Yer. Merak ediyorum, onu da merak ediyorum. Güneşin Doğduğu Yer bakalım nasıl? Ama Mercan Köşk çok sardı yani söyleyeyim. Abi zaten efsane, bir oyuncu değişikliği oldu ama Bergüzel de çok yakışmış yalnız ya. O da güzel. Aşk ve Tat var tabii ki. Altı üstü İstanbul var. Diğerlerine de bakacağım ama bugün Güneşin Doğduğu Yeri de merak ediyorum. Mercan Köşkü'nde diğer bölümlerini merak ediyorum. Cumartesi günü Mercan Köşk cumartesi günü yayınlanıyor dostlar. Şimdi veda ederken sevincim gelmişti Batman'dan. Ayşeciğimi görüyordum. Şerifemiz bizimleydi. Domates çektirdim, kahvaltılık sos kaynatıyorum diyor. Bak bak bak bak. Ben size yarın bir şey itiraf edeceğim domateslerle ilgili, bana hatırlatın. Etmek zorundayım. Ben sizi kandıramayacağım. Yani söyleyeceğim yarın. Şimdi veda ediyorum, son 20 saniyem. Yarın bana hatırlatın dostlar. Meryem'cim geldi İzmir'den. Ona selam olsun diyorum. Aynı zamanda yine bir dinleyicimiz var. Aramıza yeni katılanlar var. İsimlerinizi yazmayı unutmayın ki ben sizi kaydedim burada. Annem ve değerli Turkuaz çalışanları için bir şarkı istiyorum demiş. Nuray'dan gelmiş. Nuray'cığım hoş geldin. Aydın'a selam olsun. O istediğin şarkıyı yarın gel çalalım. Yarın da programda ol. Kendinize çok iyi bakın. Hilal Özgani geliyor. Gönül dostu.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Mekke'ye İHA ile saldırı girişimine tepki gösterdi. Suudi Arabistan'ın egemenliği ve güvenliğine olan desteğimizi vurguluyoruz. Bölgesel istikrarı ve güvenliği tehdit eden bu saldırılar derhal sona erdirilmeli açıklamasını yaptı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin incelenmesine karar verildi. FETÖ bağlantısı olup olmadığına bakılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, PKK'nın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini takip ediyoruz dedi. ABD Merkez Bankası 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla %3,754 aralığına yükseltti. Yükseköğretim Kurumları sınavı ek yerleştirme tercihleri bugün başlayacak. Tercih işlemleri 21 Eylül'e kadar devam edecek. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin blok genelinde 13 yaş altı için sosyal medyayı yasaklamak ve daha büyük çocuklar için dijital teknolojiye kısıtlamalar getirmek üzere harekete geçtiğini duyurdu. Yağışlı hava etkisini sürdürecek. Yurdun bazı bölgelerinde sıcaklık düşecek. Bugün Afyon, Karahisar, Ankara, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Kırıkkale ve Muğla'da kuvvetli yağış bekleniyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

saatimiz 12.05. Gönül dostumuza kocaman teşekkürler. Bilal Özden ile Sosyal Hayat Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'la başlıyor. Canım dinleyicilerime bir kez daha selamlar, sevgiler. Her şey yolunda mı? Herkes iyi mi? Uzun yollara gittiniz, döndünüz mü? Yıllık izinleri Eylül'e okulların açılmasından sonraya mı bıraktınız? Ne bileyim, işe güce yeni başladığınızda alışma dönemini geçtiniz mi? Çoluk çocuk okula başladı, belki de ilk bu yıl çocuğunuzu okula götürdünüz. Bir hüzün kapladı, eve döndünüz, çocuk yok. Fena mı oldunuz yoksa göbek mi attınız? Yani nasılsınız bana bir yazın. 0505 188 30 00'dayım. Sevgi, mutluluk, vallahi bugün böyle uyandım ya. Dedim ki ya, sıcak havadan serine, serinden soğuğa, kendi kendine devam eden mükemmel kurulmuş bir düzen var. Kurban olduğum değil mi Rabbim? Ya biz dedim bu düzene ayak uydurup sadece psikolojimizi doğru tutup çalışıp hayatımızı kazanıp yiyip içip gideceğiz dedim. Şunu da yapamıyorsak dedim. Bir söylendi mi insanlığa bugün? Öyle uyandım.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam.

0: uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoka Ekspertiz.
3: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
4: Merhaba, ben Sibel Taşçıoğlu. Bu akşam ATV ekranlarında yeni dizimiz Güneş'in Doğduğu Yerde buluşalım.
1: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

Sözcüsü. İstanbul'da bahsedilen yağmur da yağdı. Bodrum için bugün yağmur sel uyarısı veriliyordu. Detayları daha sonra sizinle konuşmaya devam edeceğiz sevgili takipçilerim. Hani yurdun artık Eylül havası geldi. Bir yerde haftanın 3 günü günlük güneşlik hava yaşanıyor.

0: Ay ne güzel ya. Çal çal doyamıyor insan. 0505-188-30-0'la ulaşan. İlk ulaşan Uğur olmuş. Tuğba aramızdan ayrıldı biliyorsunuz. Yok ortada. İzmir'de dinliyor Kamil'e. Selam Hilal'im demiş. Canımsın. Havane Denizli'den. Kızım pazartesi Manisa Üniversite'ye yerleştirip geldim. Çok zormuş demiş. Ay kıyamam ya. Rabbim emeklerini boşa çıkarmasın diye de iletmiş.
1: Burası Radyo Turkuaz. Eğlence burada.
0: Ay canım ya, bir de diyor ki evim bomboş kaldı. Vallahi Allah zihin açıklığı versin. Böyle hiç takılmadan tıkır tıkır okusun. Sizin de emekleriniz boşa gitmesin Havaneciğim.

0: düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bir

0: merkezinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor. Umran Oto Ekspertiz. Seviyorsan sevimi
1: çok, süpersiz mekemesi yok. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Yani siz de benim gibi spor haberlerini biliyor, seviyor musunuz bilmiyorum ama magazinsel tarafını da çok seviyorum ya. Bir haber var Messi'nin oğlundan. Messi'nin oğlu babasının ter kokusundan rahatsız oluyormuş. Böyle bir magazinsel haber var. Biz Messi için, Messi'yi bir kere görmek için dünyanın öbür ucuna bedava bilet olsa gideriz tabii. Oğlu babasının ter kokusundan rahatsız oluyor. O terli formasını biz evimizde ter kokusu geçmesin diye nerede saklayacağımızı bilemeyiz.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Bugünün önemli haberlerinden biri de YKS ek yerleştirme tercihleri. Bugün saat 16'da başlıyor. Tercih süreci 21 Eylül'de de sona erecek. Konuyla ilgilenenlerin önemli takip etmesi gereken önemli duyurulardan biri olsun bugün, tamam mı? Durumuna bakacağım müsaadenizle. İstanbullulara bir ayrıcalık geçeceğiz yine, çünkü %45 oranında bir trafik yoğunluğu var. D100 ortakçılarda ve Temastal'da iletmemiz gereken haberler var, orada trafik yoğun.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

0: emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üretin.

0: pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Sordu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın darbeciler tarafından idam edilmesinin üzerinden 65 yılı geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda 27 Mayıs'ın Junta Mahkemesi tarafından haksız hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum ifadelerini kullandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 4 şüpheli için gözaltı kararı verildi, 3 şüpheli yakalandı. Yağışlı hava etkisini sürdürecek, yurdun bazı bölgelerinde sıcaklık düşecek. Afyon, Karahisar, Ankara, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kırıkkale, Muğla çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıda sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ele alındı. Aydın'da düzenlenen sahtecilik operasyonunda 4063 litre tahşiş yağ ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliye toplamda 1 milyon 846 bin lira idari para cezası uygulandı. Serbest piyasada gram altın 6.754, dolar 48.68, euro ise 55.97 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Fena bu sezon 6 maçta toplam 32 gol attı ya. Daha 6 maç. Dün akşam 7 gol attı diyenler var. Baktım ben. Ve Galatasaray'ın rakibi. Bütün sinir sistemimi bozuyor konuya. Ama benim canım Galatasaray'ım. Bakalım. Hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye hem diğer takımlarımıza, yurdumuzu temsil eden tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Ticaret Bakanlığı'ndan bir haber var. Güvenlik mevzuatına aykırı olduğu tespit edilen peluş anahtarlıkların satışını yasakladı ve ürünlerin toplatılmasına karar verdi. Siz de öyle şeyler alacaksanız toplatılıyormuş, haberiniz olsun. Tamam mı? Saatimiz 13.04. Yeni saate hepiniz hoş geldiniz. Burası Radyo Turkuaz. Ener

0: Daha dün...
1: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Merhaba, ben Burak Özçivit. Bu akşam ATV ekranlarında yeni dizimiz Güneşin Doğduğu Yerde Buluşalım.
9: Serkan!
10: Efendim abi?
9: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
11: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
13: Empara.
14: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Çok enteresan, biliyor musunuz? Galatasaray yeni bir kafe zinciri, adını söylemeyeyim. İlk şubesi yakında Mecidiyeköy köydeymiş. Yani o asıl yerde. Bütün Galatasaraylar orada mı olacak yani?
1: Bir reklam. Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
3: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
4: Bonus Flash'la. Yenilenen Bonus Flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde Bonus Flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash'ta.

0: ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

herkesin birbiriyle, yani herkesin değil de böyle genel konuşalım. Genel olarak insanların birbirleriyle sorunları bu dönemde bitmiyor. Ben böyle annemlerin zamanında çocuktum tabii. Annemlerin zamanındaki o arkadaşlıkları, dostlukları, o komşulukları hatırlıyorum da ne kadar içten, ne kadar keyifli. Ben bilmem ki annem bir komşumuzun arkasından da bıdı bıdı. Şimdi kapıdan adım attığın arkandan konuşmaya başlıyorlar. Garip. Kimsenin kimseyi çekemediği, herkesin birbirinin altındaki aracın markasına, üstündeki kıyafetin logosuna baktığı bir tuhaf dönemdeyiz. Yılanla yalan arasında ortak noktanın zehir olduğu net bir dönemdeyiz. Yılan ısırdığında, yalansa yayıldığında zehirliyor ama insanlar kul hakkına yalanla gerçek arasına girerek giriyorlar kul hakkına. Çünkü yalanı yayıyor, o da ısırıyor, o da zehirliyor. Değil mi? Koskoca zaten Tolstoy'un bir sözü var. Yılan ısırdığında, yalansa yayıldığında zehirler diye. Bu da aramızda kalsın. Şimdilik bugün. Hatırlayalım bunu.

0: defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Şopenfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Şopenfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
2: Sen neymişsin Şopenfly?
3: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Ve arkadaşlar geldik bir yayının daha sonuna. Ben Hilal Özgani, Radyo Turkuaz'da yarın saat 12'de tekrar görüşüyoruz. Hoşçakalın.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat...

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
4: Reklam.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 17 Eylül 1934 yılında Türkiye Cemiyeti Akvam yani Milletler Cemiyeti üyeliğine kabul edildi.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Her zaman, her yerde yanında.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın darbeciler tarafından idam edilmesinin üzerinden 65 yılı geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda 27 Mayıs'ın Junta Mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum ifadelerini kullandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 4 şüpheli için gözaltı kararı verildi, 3 şüpheli yakalandı. Yağışlı hava etkisini sürdürecek, yurdun bazı bölgelerinde sıcaklık düşecek. Afyon, Karahisar, Ankara, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kırıkkale, Muğla çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ukrayna tarafından Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 157 silahlı insansız hava aracı ve 16 füze kullandığı duyuruldu. Süper Lig'de 6. hafta heyecanı yarın 20'de oynanacak Kasımpaşa-Konya maçıyla başlayacak. Trabzonspor-Galatasaray derbisi ise cumartesi 20'de Papara Park'ta oynanacak. NASA, ayın yüzeyinde yakın zamanda oluşmuş 222 metre genişliğinde dev bir krater keşfetti. Kraterin 2024 ilkbaharında bir asteroid ya da kuyruklu yıldızın aya çarpması sonucu oluştuğu düşünülüyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız.

Sevgiler, selamlar güzel insanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Burası Radyo Turkuaz. Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku'yla istekler başladı. Bir kez daha sesimin ulaştığı, sesimin yankılandığı bütün güzel dostlara sevgiler, selamlar olsun. 17'ye dek misafirinizim. Ben buradan çayımla, kahvemle sizlere eşlik edeceğim. Şarkılarımla eşlik edeceğim. Sesimle eşlik edeceğim. Bakalım sizler bana nerelerden eşlik edeceksiniz? Nerelerden sesimi duyup bana yazacaksınız? Önce bir mesaj hattımızı hatırlatalım. Aramıza yeni katılanlar için, daha önce hiç yazmayan dostlar için bir kez daha dile getirmiş olalım. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı ve sevdiğiniz sanatçının da adını yazarak bana ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bu. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafın altına da yorumlarınızı yazarsanız ben de yayında okuyacağımı bir kez daha hatırlatmasını yapayım sizlere. Instagram'da takip etmek isteyen dostlarımız için Radyo Turkuaz, yine Instagram'da Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz. O zaman hazırsanız hadi.

Buyurun bu şarkıyla programı açalım. Yine her zaman olduğu gibi gidişatı sizlerin mesajlarına, sizlerin hislerine bırakalım, olur mu? Bakalım hangi sözümüz, hangi şarkılarımız kimlere eşlik edecek, kimler nerelerden dinleyecek. Eminim ki güzel bir 3 saat sizleri bekliyor turkuaz rengiyle, güzelliğiyle birlikte. Ben hazırım, sizler de hazırsanız Radyo Turkuaz'da Utku'yla istekleri başlatıyorum.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: Sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
1: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Merhaba, ben Devrim Yakut. Bu akşam ATV ekranlarında yeni dizimiz Güneş'in doğduğu yerde buluşalım.

0: uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

hayatı anlatır, insanları anlatır, insanın çaresizliğini anlatır. Bu şarkılar bizi anlatır. Muhammed'le başlayalım. Siirt'te bulunan arkadaşım Zubiya için. Peki, sana da armağan olsun. Sana ve sevdiklerine sevgiler, selamlar olsun kardeşim. Hemen ardından sevgili Mesut. O da şu anda beni dinliyor kıymetli kardeşim. Başta sevgili Mesut'a, kıymetli ailesine ve Orhan Yörükoğlu. Şu anda yanımda diyor. Onun için de bir şarkı rica ediyoruz diyerek duygularını paylaşmış sevgili Mesut'a ve Orhan Yörükoğlu'na ve ailesine armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Hayri'nin mesajı var. Hoş bulduk Hayri. Canım eşim Yasemin'e selam yolluyorum. Gözden ırak olanın gönülden ırak olmadığını en çok seninle anladım diyor. Seni çok seviyorum diyerek duygularını paylaşmış. Geç de olsa diyor, tatile çıktık diyor. Balıkesir'den selamlar, radyoyu dinleyen anneme de sevgilerimi gönderiyorum demiş. Aslı göndermiş olduğu mesajında. Aleyküm selam can dost, sevgili Elvan. Sana ve kıymetli ailene de güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim birazdan. Merhabalar, ablamlarla birlikte Balıkesir'de otelde bir yandan sizi dinliyoruz ve bir yandan da yemek yiyoruz. İstanbul'da olan çok sevdiğimiz anne ve babamıza selamlarımızı gönderiyoruz demiş Esma gönderdiği mesajında. Kardeşim, bu güzel Eylül gününde bütün dinleyenlere sevgiler. Gözüm saatte, sesin hep keyifli olsun diyerek duygularını paylaşmış. Nurten ablaya da buradan sevgiler, selamlar olsun. Hatay'dan İpek, o da bizi dinliyor. İpek için ve bütün sevdikleri için. Ağrı'dan selamlar diyerek duygularını paylaşmış Fatma Nur. Özellikle Melda Polat için bir şarkı diyerek duygularını paylaşmışlar peki. Ataşehir'den Enver, o da bizi dinliyor. Sizlere de armağan olsun, eşim Ayşe için gelsin. Kızlarım diyor tatil için Balıkesir'deler, hadi bakalım iyi tatiller olsun. Her şey gönlünüzce olsun sevgili dostlar. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj hattı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

maşallahınız var Ayşen. Bizleri sesinize alıştırdınız diyor Eskişehir. Çok soğuk diyor ama sizin sesiniz bize neşe veriyor. Sıradaki şarkım da sizlere armağan olsun. Kabul buyurun, keyifle dinleyin. Ayşegül, açın radyonun sesini demiş. Eyvallah, teşekkürler. Ayşegül için ve bütün sevdikleri için de armağanım olsun. İstanbul Bahçeli Evler'den Helga, istek şarkım demiş. Özellikle laboratuvar demiş ama bir şeyler yazmışsın orada. Biraz karıştırmışsın ama olsun. Sıradaki şarkı demiş. Lena ve Fatih için gelsin. Selam olsun size. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Nazan, hoş bulduk, teşekkürler. Oğlumu bırakıp koştur koştur pazardan eksikleri alıp geldim diyor. Yayına yetiştim. Eyvallah. Çok teşekkürler. Selam olsun size de. Havva'nın mesajı var. Teşekkürler Havva. Sakarya'dan Muharrem, arkadaşlarla iş yerindeyiz ve yayınınızı can kulağıyla dinliyoruz. İyi ki varsınız diyor. Sıradaki şarkıyı 14 sene sonra evlat sahibi olan arkadaşımıza armağan ediyoruz. Ne kadar güzel. Gözünüz aydın. İnşallah tez vakitte herkesin alacağı müjdeli haberler olsun. Rabbim herkese yürek ferahlığı versin. O çok önemli. Şaizer, son zamanlarda sizden bir şarkı duyuyorum demiş. Bakacağım o şarkıya da, selam olsun. Bu şarkı diyor, kız kıza tatile gidecek olan grubumuz Viyana yolcularına gelsin demişler. Belçika'dan sevgilerle, peki.

0: dinlemişsiniz. Altın Yıldız Classics.
1: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Serkan.
7: Efendim abi.
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. En para bankanın güzeli.

Devam ediyoruz. İzmir Balçova'dan selamlar. Adım Gökhan. Turkuaz'ın sessiz dinleyicilerinin demiş, ne kadar güzel. Aa, İbrahim abinin sabah programlarından beri, yani o kadar varsın. 17 sene. Evet, kızım yeni doğmuştu diyor. Şu anda da 17 yaşında. Ne kadar güzel. Selam olsun kızıma, eşime, anneme. Rabbim geride kalanlara sağlık saat versin. Yarın diyor annemin 4. ölüm yıl dönümü ve olan babam için gelsin demiş. Allah nurlarda yatırsın inşallah. Merhabalar, iyi yayınlar, hoş geldiniz diyor Zühre. Hoş bulduk, teşekkürler. Hatice Kırıkkale'den nasılsın diyor, kalbi gönlü güzeliniz. Her şey gönlünce olsun unutma demiş. Sen gökyüzüsün, geri kalan her şey hava durumu diyerek duygularını paylaşmış sevgili dostumuz. Elvan, can dost. Onlar o kadar iyi dostlarımız ki bizim. Onlar bizim gerçekten canlarımız. Selam olsun sevgili Elvan'a. İki tane de evladı var, pırlanta gibi. Ne mutlu sana, hem annesin hem babasın çocuklarına. Murat İstanbul'dan, Afyon'da şu an sizi dinleyen Safiye için sizden bir şarkı istiyorum diyor sevgili Murat Kaya. Ayşegül Konya'dan, bugün erkenden yazmak istedim diyor. Muazzer Soy'dan bir şarkı istiyorum diyor Konya'dan Ayşegül. Peki, bakacağız ilerleyen dakikalarda, hazır mıyız? Önce istek alan bu şarkıyla sizleri buluşturayım. Hemen ardından devam edeceğiz. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler, bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

14.45 saatler. Devam ediyor Utku ile istekler. İsmim Nazlı. Merhabalar abi diyor. Kahramanmaraş'tan dinliyorum. Bugün evlilik yıldönümümüz 10. senemiz diyor. Eşim çalışıyor şu anda. Ona bir şarkı armağan edeceğim demiş. Onu çok sevdiğimi söyler misin diyerek duygularını paylaşmış Nazlı ve keşke eşinin de ismini yazsaydın Nazlı. Eğer yazarsan okuyacağım şu anda da. Büyük ihtimalle dinliyorsun zaten. Kıymetli eşinin de ismini yazarsan okuyacağım. Ayşe Özcan, sıradaki şarkı senin için. Mardin'den Nalan, sıradaki şarkı bir tanecik kızım Zenan için gelsin. Onu çok seviyorum diyor. Kızım için ve bütün sevdiklerine armağan etmiş olalım. Soner Arıcı istekleri var. Bütün merhametli insanlar için diyor Eylem gönderdiği mesajında. Yeşim İzmir'den iş yerine tam kadro dinliyoruz. Bizim için bir şarkı çalar mısınız diyor İzmir'den kocaman sevgilerle diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar peki. Aydın'dan Yeşim şu anda iş yerine dinliyorum sizi. Sıradaki şarkı diyor benim gibi çalışan herkes için gelsin. Selam olsun kolaylıklar diliyorum. İzmir'den Ali Hoca servis aracında sizi dinliyoruz diyor. İzmir'den Turgutlu'ya devam ediyoruz diyerek duygularını paylaşmışlar. İyi ki Turkuaz demiş Nurten ablamız. İyi ki siz de oradasınız eksik olmayın. Adım Özcan Doğan. Aslında Almanya'da yaşıyorum ama şu anda İzmir'de tatildeyim. Yeğenim Gökhan Doğan için sizden bir şarkı istiyorum. Bütün dinleyenlere armağan olsun demişler. Göndermiş olduğu mesajında. Sevgili Nazlı bugün 10. yıl dönümümüz demiş. Ne kadar güzel. Her şey gönlünüzce olsun. Eşi Regaip Murat. Sevgiler, selamlar, nice güzel yıllarınız olsun. Hep birlikte, sağlıklı, huzurla inşallah. Devam ediyoruz. Burası Turkuaz. Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku'yla istekler devam ediyor. Saat 17'ye kadar sizlerle birlikteyim. 505-188-30-0 mesaj attınız.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

0: güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 17 Eylül 1934 yılında Türkiye Cemiyeti Akvam yani Milletler Cemiyeti üyeliğine kabul edildi.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Ne çok severim bu şarkıyı. Bende ayrı bir güzelliği vardır. Ayrı bir anısı vardır. Ayrı bir hatırası vardır. Nostaljinin güzelliğini burada seviyorum işte. Yıllar öncesine götürüyor bizi. Çocukluğumuza götürüyor. Bu şarkıyı seven herkese armağan etmiş olayım. Devam edelim. Aydın'dayım şu an. Samsun'daki canım, annem ve siz değerli Turkuaz ailesi için demiş Nuray Hanım. Selam olsun size de. Az önce dinlettiğim şarkı da sizlere hediyemdir. Eşimle birlikte yola çıktık diyor. Sizi dinliyoruz. Önümüzde 3 saatlik bir yolculuk var. Eşime tekrardan teşekkür etmek istiyorum. İyi ki var, onu çok seviyorum diyor. Onun için bir şarkı çalar mısınız? Almanya Ehingen'den selamlar olsun diyor. Aylin Hanım ve Kenan Bey, iyi yolculuklar diliyorum. Selam olsun size de. Allah'a emanet. Ali Konmaz, Reyhanlı'dan sizi severek dinliyoruz diyor. İyi ki varsınız. İyi ki siz de oradasınız. Darıca'dan Vildan, sıradaki şarkıyı kızım Büşra için istiyorum diyor. Peki, sizlere de hediyem olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Ben direksiyon hocası Seher. Naif adayım Yusuf eğitimde sizi dinliyor demiş. O zaman iyi sürüşler dileyelim. Sizlere de armağan olsun sevgili dostlar. Mehmet Konya Ereğli'den saygılar. Bu yoğun tempo arasında sizin şarkılarınızla biraz olsun rahatlamak çok güzel diyor. Ereğli Adliyesi 6. Asliye Ceza Mahkemesi çalışanlar için demiş Mehmet Çelik gönderdiği mesajında. Kıymetli dostlarım, onlar da şu anda beni dinliyorlar. Nur Sever ve sevgili Eda ve bütün çalışma arkadaşlarına armağanım olsun. Şimdiki çalacağım şarkı. Hadi gelin bu şarkıyla birlikte sözümüzü ikinci saate taşıyalım. İkinci saatte birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın darbeciler tarafından idam edilmesinin üzerinden 65 yılı geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda 27 Mayıs'ın Cunta Mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum ifadelerini kullandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 4 şüpheli için gözaltı kararı verildi, 3 şüpheli yakalandı. Yağışlı hava etkisini sürdürecek. Yurdun bazı bölgelerinde sıcaklık düşecek. Afyon, Karahisar, Ankara, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kırıkkale, Muğla çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. ABD Başkanı Trump, Kanada, ABD ile yakınlaşmaya ve savunma bağlarını çeşitlendirmeye çalışırken bu hamleyi düşmanca bir eylem olarak nitelendirdi. Trump, eğer iyi niyetliyse sorun yok, kötü niyetliyse Avrupa'ya çok ağır tarifeler koyacağız dedi. Yapay zeka yalan söyledi. OpenAI, yapay zeka modellerinin beklenmeyen veya endişe verici davranışlarına dair 6 olay daha açıkladı. Olaylar arasında modellerin kendilerine uygulanan kısıtlamaları aşmak için talimatlar üretmesi, hataları saklaması ve bilgi uydurması yer aldı. Türk tiyatrosunun, sinemasının ve televizyon ekranlarının usta ismi Münir Canar, 81 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. Canar, özellikle Kaynanalar dizisindeki Katip Kerim rolüyle tanınıyordu. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları devam ediyor. Beşiktaş, saatler 22'yi gösterdiğinde Marsilya'yı sahasında ağırlayacak. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Ne güzel şarkıdır. Zeynep İstanbul'dan, Zeynep için ve bütün sevdikleri için, İlda Datça'dan sevgilerle sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Nilgün, iyi yayınlar diliyorum İskenderun'dan. Senem, o da bizi dinleyen dostlarımızdan. Ümit Silivri'den dinliyor. Sevim İstanbul'dan, her şeyin gönlünce olduğu bir gün olsun diyor. Güzel yürekli dostumuz, sağ olasın. Sen de her şey gönlünce olsun Sevim. Leyla Köse, Balıkesir'den selamlar, iyi yayınlar. İstanbul'dan Murat Safiye için sizden bir şarkı bekliyoruz demişler. Hemen ardından bir başka dostumuz var, iyi yayınlar dileğinde bulunmuş. İsimlerinizi yazın lütfen, rica ediyorum. Murat İstanbul'dan şu anda Afyon'da sizi dinleyen demiş, Safiye için diyerek bir kez daha mesajını göndermiş sevgili dostumuz peki. Kezban, yayınlar, biraz serin hava var diyor Afyon'da ama demiş şarkılar yüreğimizi ısıtıyor. Sizden bir şarkı istiyoruz. Selam olsun size de. Cemile İzmir'den, kayınvalidemle birlikte kahve molası verdik diyor. Kıymetli armağan olsun diyerek duygularını paylaşmış. Miraç Aslantaş, o da bizi dinliyor. Sakarya'dan dayımla birlikte pastayı süslerken sizi dinliyoruz. O zaman pastaya bir çilek de ben ekleyeyim bu şarkıyla beraber, olur mu? Devam edelim. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Gastrolage pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Gastrolage motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
5: Merhaba, ben Görkem Sevindik. Bu akşam ATV ekranlarında yeni dizimiz Güneşin Doğduğu Yerde buluşalım.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Devam edelim. Fazilet Kırşehir'den bugün 10. evlilik yıldönümümüz diyor. Çok sevdiğim eşim Ahmet için. Onu canımdan çok seviyorum diyor gönderdiği mesajında. Sevginiz daim olsun. Soner Edirne'den. Bugün çok iyi haber alan sevgilim Hanife'm için. Hadi bakalım gözünüz aydın. Her şey gönlünüzce olsun. Yasemin mutlu yayınlar. İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne başlayan İrem Su için bir şarkı çalar mısın? Tabii ki. Oğlum Toprak Yağız için sıradaki şarkıyı istiyorum diyor. Rize'den Seyhan, iyi ki doğmuş benim tatlı oğlum diyerek duygularını paylaşmış. Maşallah ne kadar güzel, selam olsun size de. Eser'in mesajı var. Aydın'dan hayatımın en güzel iki insanını armağan etmek istiyorum. Oğlum Atlas ve eşim Leray Bey, değil mi? Leray Bey için ve bütün sevdiklerinize anlam ve güzellik katalım. Birazdan dinleteceğim şarkıyla birlikte. Melek iyi yayınlar Sakarya'dan. Nostaljik bir şarkı istiyorum. Az önce dinletmiştim, size de armağan olsun. Abdurrahman aleyküm selam. Sıradaki şarkı sana da armağandır. Demet'in mesajı var. Bugün bizim de evlilik yıldönümümüz diyor. Eşim Mehmet için sevgilerimi gönderiyorum diyor. O zaman sıradaki şarkım da sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Biz de diyor 16 yılı devirdik. Harikasınız. Nice güzel yıllarınız olsun. Devam ediyor Utku ile istekler. Saat 17'ye kadar sizlerle birlikteyim. Bakalım sizler neredesiniz, neler yapıyorsunuz? Nerelerden dinliyorsunuz? Çayınızla mı eşlik ediyorsunuz? Aracınızda mı, iş yerinizde mi, evinizde mi, neredesiniz? Hem anlık kısa kısa fotoğraflarla hem de mesajlarınızla birlikte bana ulaşabilirsiniz. 505 188 30 00.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku'yla İsteklere. Balıkesir'den Nergiz Hanım, eşim Emrehan için sizden bir şarkı istiyorum. Seni çok seviyorum canım eşim diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Sevginiz daim olsun. Selam olsun size. Aleyküm selam. Sakarya'dan Aykut ben. Beraber devriye attığım arkadaşım Sinem için sizden bir şarkı bekliyoruz. Peki. Merhabalar, İzmir'den selamlar size ve dinleyenlerinize. Sıradaki şarkı canım ailem, eşim Ali Yüksel ve çocuklarımız Meryem, Ceylin ve Cihan için diyorlar. Selam olsun sizlere de. Mardin'den Zenan, o da bizi dinliyor. Mehmet Arçık abim için gelsin diyor. Her zaman dinliyorum sizi. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar olsun sevgili dostlar. Devam edeceğiz Radyo Turkuaz'da. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken tek bir şey var. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Adınızı, sevdiklerinize mesajlarınızı, gönlünüzden geçen duygularınızı da katarak bana ulaşabilirsiniz. O zaman hazırsanız istek alan bir şarkım vardı. Önce bu şarkıyı dinleyelim, ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj hattımız.

0: arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hız

0: Okullara açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
1: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana maksimum.
2: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

0: Erkan.
1: Efendim abi.
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
3: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara, Empara Bankanın güzeli.
6: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile İstekleri. Yine harikasınız. Bir dostumuz yazmış. Unutma diyor. Sen sadece yaşadığın gün, yaşadığın kötü günlerden ibaret değilsin. İçinde hala umut, sevgi ve yeniden başlama gücü var diyor. O yüzden ben her güne böyle başlıyorum demiş sevgili Semih. Her şey gönlünce olsun senin de. Antalya'dan Gülşah ben. Turkuaz eşliğinde yarın için kızımın beslenmesine poğaça yapıyorum demiş. Elinize sağlık. Selam olsun. Konya Ereğli'den yazıyorum. Gizem Binici, severek dinliyoruz sizi. Oğlum Kaan, kızım Miray ve arkadaşı Lina için bütün kuzucuklara armağan olsun diyor. Göndermiş olduğu mesajında peki. Sizlere de hediyem olsun.

Ayşenur, Antalya'dan yağmurlu ve huzurlu bir günden sizlere sesleniyorum. Dünyadaki en güzel duygu sevmek diyorum diye duygularını paylaşmış. Sakarya'dan selamlar. İyi ki varsınız, iyi ki turkuaz var diyor. Zaman nasıl geçiyor anlamıyorsunuz öyle mi? Peki. Nuran için ve bütün sevdikleri için de armağanımız olsun dinleteceğim şarkı. Canım kocam Şükrü için diyor Ebru. Sizden bir şarkı istiyorum. O zaman bu şarkı da sizlere armağan olsun. Kolay gelsin. Şu an çeyizimizi aldık. Kız evinden evimize doğru yerleştirmeye gidiyoruz diyor. İstanbul'dan sevgilerle Kerem Miray. Hayırlı olsun. Lütfen diyor yayınlar mısınız? Biraz gergin bir ortamdan çıktık diyor. Allah kolaylık versin. Sandığın üzerine oturanlar, kapıyı açmayanlar. Oo, donla iş değil mi? Dün dinletecektim, vaktimiz kalmamıştı. Gelin bu güzel yoruma kulak verelim. Ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku'yla istekler. Ve X'de Radyo Turkuaz.

Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

15.45. Ergin Bey, Mudanya'dan selamlar olsun. Sıradaki şarkı da sana armağan olsun. Size ve sevdiklerinize. Bazı mesajları göremiyoruz. Özellikle hafta sonu yayın akışlarımızda. Göremediklerimiz olursa da sonradan okuyoruz onları, bilginiz olsun. Şerife'nin mesajı var. Kızlarım İpek ve İnci ile beraber dinliyoruz sizi. Selam olsun size de. Pınar'ın mesajı var. Sizleri severek dinliyoruz diyor. 7/24 minik radyomla beraber dinliyorum. Sizlere de armağan olsun. Afyon'dan yağmurlu bir günden sevgilerle Merve ve benim için bir şarkı çalar mısınız diyor Yasemin, göndermiş olduğu mesajında. Trafikte, evde, her daim, her yerde turkuaz diyor. Ankara'dan Ayşe göndermiş mesajını. Sizlere de selam olsun. İyi yolculuklar diliyorum. Merhabalar canım sevgilim Bayram'la Hatay'da yolda dinliyoruz sizi. Onu çok seviyorum diyor. Hayatın bütün yorgunluğunu alıyor diyor. İyi ki var. Sıradaki şarkımda sizlere armağan olsun. Sevginiz daim olsun sevgili dostlar. Aykut, iyi yayınlar Samsun'dan. Bugün evlilik yıl dönümümüz, eşim Firdevs'i çok sevdiğimi iletiyorum diyor. Bütün güzel şarkıları kendisine hediye ediyorum demiş. Göndermiş olduğu mesajda peki. Bugün oğlum Aral'in doğum günü, şu anda sizi dinliyor. Ve sürpriz olacak ona demiş. 6 yaşında, iyi ki varsın canım oğlum. Ömrün çok güzel olsun diyor. Nisa Hanım ve Yücel ailesi.

O zaman küçük Aralin'de doğum gününü kutlayalım. Bugün doğan herkesine bir kez daha doğum günleri kutlu olsun diyelim. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

İkbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntı

0: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: MTV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 17 Eylül 1934 yılında Türkiye Cemiyeti Akvam yani Milletler Cemiyeti üyeliğine kabul edildi.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

kardeşimiz var. Üst üste mesaj yazınca mesajların çoğu geriye gidiyor. İzmir'den selamlar. Aydın'daki kardeşim Sıla için sizden bir şarkı istiyorum diyor. Bugün doğum günü, onu çok seviyorum diyor. Kayıt alacağım demiş. İnşallah çekiyorsundur.

Benden de bir şarkı rica etmiş, kardeşimizi kırmayalım. O zaman İzmir'den selamlar olsun diyor. Aydın'daki kardeşim Sıla için sizden bir şarkı bekliyorum. O zaman bugün doğan herkesin de bir kez daha doğum gününü kutlamış olalım. Canan, o da bizi dinliyor. Giresun'dan Canan için ve bütün sevdikleri için. Ebrar, gurbetteki kız kardeşim Ravza Nur için. Temizlik yaparken dinliyorum, sizi okursanız mutlu olurum diyor. Kolaylıklar diliyorum. Mehmet Bey, İzmir'den Karabağlar'dan selamlar. Bağımlılık yaptınız demiş bizde, sağ olun.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın darbeciler tarafından idam edilmesinin üzerinden 65 yılı geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda 27 Mayıs'ın Junta Mahkemesi tarafından haksız hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum ifadelerini kullandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 4 şüpheli için gözaltı kaldı.

0: kararı verildi, 3 şüpheli yakalandı. Yağışlı hava etkisini sürdürecek. Yurdun bazı bölgelerinde sıcaklık düşecek. Afyon, Karahisar, Ankara, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kırıkkale, Muğla çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıda sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ele alındı. Aydın'da düzenlenen sahtecilik operasyonunda 4063 litre tahşiş yağ ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliye toplamda 1 milyon 846 bin lira idari para cezası uygulandı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz.

Kaptan pilot Serdar Yardımcı ve pilot Fahrettin İçin ve ambarcı Furkan'a ve Dragon operatörü Mustafa Kepçeci için Enes Türk Maden'e işe gidiyoruz demişler. Ne kadar güzel, kolaylıklar diliyorum. Sıradaki şarkım da sizler için armağan olsun. Hatay İskenderun'dan oğlum Mehmet'in doğum günü 19 oldu diyor aslanım, maşallah. Rabbim iyilerle karşılaştırsın. Ceylan Gaziantep'ten dinliyorum. Bugün bu yorgun saatte demiş. Özellikle eşim Hasan'a sesimi duyurmak isterdim diyor. İnşallah her şey gönlünüzce olsun sizin de. Merhabalar. Özellikle yıllarca diyor Tuzla'dan Ferhan Hanım. Yıllarca büyüttüğümüz, gözümüzden sakındığımız evlatlarımız için üniversite hayatlarına başlamak için evlerine ayrılıyor demiş. Özellikle ilk kez ailesinden uzak kalacak olan, kimisi başka şehirde yurda yerleşecek. Herkes kendi hayatını yaşayacak bir şekilde, öyle değil mi dostlar? O yüzden de onlara her zaman moral verelim. Özellikle evlatları uzak şehirlerde yaşayan annelere, babalara buradan seslenelim. Rabbim onlara yürek ferahlığı ve sabır versin diyelim. Allah herkesin bahtını açık etsin. Yani söylenecek tek şey bu. Çok teşekkürler. Özellikle sıradaki şarkım da sizlere hediyem olsun. Devam ediyoruz. 505 188 30 00.

0: Biz.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: Sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim. Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
6: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
2: Getir, bir mutluluk getir.
7: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
2: İstersen Neon 1.
8: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
2: Mondium'a bak.
9: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
10: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Uçuş Rehberi mobil uygulaması ile yolcuların uçuş takibinden havalimanı içi navigasyona, ücretsiz internet hizmetinden araç konumunun kaydedilmesine kadar birçok hizmete tek uygulamadan erişebildiğini bildirdi.
9: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Devam ediyoruz. Aysu ben İzmir'den Mardin'e geze geze gidiyoruz. İzmir'de geride bıraktığım annem Şükran, babam İsmail Hakkı için, Balıkesir'de kardeşim Orhan ve ailesi için, İstanbul'daki oğlum Batuhan, kızım Eda için ve Eskişehir'deki arkadaşlarıma, Afyonkarahisar'daki kayınvalidem için, eşim Ender ve oğlum Orhan Berke için ve bütün Turkuaz ailesi için, güzel Türkiye'nin insanlarına demiş. Harikasınız. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet. Güzel bir şarkıyla size eşlik edeceğim. Şule Afyon'dan Biricim için bir şarkı istiyorum diyor. Şule Afyon'dan yazmış bizlere mesajını, peki. Vedat Yayınlar Sakarya'dan, anne kurabiyesi var diyor. Gel kaçırma. Afiyet olsun. Annemizin de ellerine sağlık. Abi merhaba, sizi çok seviyoruz. Okuldan dönüyoruz. Servisteyiz diyor sevgili Fatma Hatay'dan. Sizi yolda dinlemek bambaşka bir keyif demiş Denizli'den Fatma Hanım. Teşekkür ederim. Kahramanmaraş'tan selamlar. Oğlum Mete için sizden bir şarkı istiyorum demişler. İsim yazmamış dostlarımız. Nuran Sakarya'dan ben teşekkür ederim. Aykut, sıradaki şarkım da sizler için. Samsun'dan Aykut, bugün evlilik yıl dönümümüz diyor. Eşim Firdevs'i çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bütün güzel şarkıları kendisine armağan ediyorum diyor. Valla okudum mesajınızı ama demek duymadınız. Neyse, bu şarkı da sizlere armağan olsun o zaman. Nice güzel yıllara. Burası Turkuaz, Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku ile İstekler devam ediyor.

Devam ediyoruz. Radyo Turkuaz'da artık son yarım saatimiz neredeyse. Niğde'den Şerife Güven. Öğleden beri sos yapıyorum diyor. Biraz yorulmuş olabilirim ama her zaman dinliyorum sizi. Elinize sağlık. Afiyetle tüketin. Selam olsun size sağlıkla. Çok teşekkürler diyor. Ben teşekkür ederim az önce doğum günü kutladığımız kardeşimiz. İskenderun'dan selamlar, saygılar. Sıradaki şarkı benim için en değerli varlığım çocuklarım için demiş Senem göndermiş olduğu mesajında. Sizlere de armağan olsun. Aleyküm selam, Sakarya'dan pastacı Ergün ben.

bütün pastacı şefler için sizden bir şarkı istiyorum. Her gün yazamasak da diyor, sabah 8 akşam bitişe kadar beraberiz diyor. Abi beni unutma, biz de buradayız diyor her gün. Unutur muyum hiç? Merhabalar, Aydın Yeni Pazar'dan Yeliz Şengül teyzemle birlikte temizlik yapıyoruz. Sizden bir şarkı bekliyoruz. Selamlar olsun size de. İncirliova'dan Nuran, çok sevdiğim ablam için sıradaki şarkıyı istiyorum diyor. Peki. Merhabalar sevgili Murat, senin de her şey gönlünce olsun. Adana'ya sevgiler, selamlar. Hazır mıyız? Devam ediyoruz. Burası Radyo Turkuaz. Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku'yla istekler devam ediyor.

Fiyatlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bir

0: İşinizde mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç oto.

doğasında var. Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr.

Bir dostumuzun mesajı, istek şarkısıydı. Ayşe İzmir'den. Yakın zamanda diyor abimi kaybettim. Acımız çok büyük diyor. Radyoyu çok kısık bir sesle dinliyorum. Abim Fettah Can'ın şarkısı. Liselimi çok severdi diyor. Lütfen bu şarkıyı dinletir misin? Dinletmiş oldum. Nurlar da yatsın abicin. Allah geride kalanlara sağlık sıhhat versin. Sabır diliyorum size. Serkan, Antalya, Adana yolundayız. Eşim ve kızımla özellikle Eylül'ü demişsin ama Eylül mü bir de var? Peki, sizlere de armağan olsun. Her şey gönlünüzce olsun. İyi yolculuklar. Dilek Polatlı'dan oğlum Alp için bir şarkı istiyorum. Merhaba abi, Mardin'den selamlar. Sıradaki şarkı Murtaza abime ve bütün mesai arkadaşlarıma ve TEDAŞ personeline gelsin diyor. Sevgili Şiar Baltacı, kolaylıklar diliyorum size. Aleyküm selam Kürşat. Bu akşam Beşiktaş'a başarılar diliyor. Biz de canı gönülden Beşiktaş'a başarılar diliyoruz Marsilya karşısında. İnşallah güzel bir sonuçla ayrılacaklar. Abi sesini duyup kötü olmak mümkün mü diyor. Şanlıurfa'dan Uğur Karcı. Bugün doğum günüm diyor. O zaman sıradaki şarkıda sana ve Sevit'e kavuşamayanlara ve bugün doğan herkese de armağan edelim. İnşallah her şey kalbince, her şey gönlünce olsun seneye. Şimdi o zaman bir istek şarkım vardı. Önce bu şarkıyla buluşturacağım sizi. Hemen ardından artık yavaş yavaş programı toparlamaya geçeceğiz Radyo Turkuaz'da. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

Eylül'de gel dedik. Eylül'de geldi. Neredeyse gidiyor artık. Baksanıza ayın 17'si olmuş. Ekim, Kasım diyeceğiz. Aralık diyeceğiz. Yıl bitecek. Sağlık, huzur. Her şeyin başı sağlık dostlar. Evet, ben artık yavaş yavaş toparlayacağım programı az sonra. Görevi bayrağı hop dedik Ayhan'a teslim edeceğim. Ayşegül Hanım sağ olun. Şarkılar güzel çünkü şarkılar sizlerin şarkıları. Gönlünüzden geçen şarkılar bunlar. Güler Hanım o da bizi dinliyor. Peki, bütün şarkılar size armağan olsun. Çok teşekkürler. Havalar kötü olsa da, kasvetli olsa da şarkılarımız harika. Şarkılar o kasveti dağıtabiliyorsa ne mutlu bize. Yağmurlu bir Bolu gününden selam olsun diyor. Son şarkılar Sevda Hanım'a. Yalova ve Çınarcık'ta geçirdiğim yıllarda diyor, bu şarkıları ne çok dinlerdim diyor. Her şarkının ayrı bir şehri vardır, ayrı bir hatırası vardır. Mehmet, sıradaki şarkı da sana armağan olsun. Her şey gönlünce olsun senin de. Nuran'ın mesajı var. Sıradaki şarkı kendim ve Turkuaz ailesi için gelsin demiş. Hülya Çevik, oğlum Kaan ve damadım ve ikinci oğlum ilan ettiğim Furkan'a armağan olsun.

Hülya Hanım Adana'dan dinliyor bizi. Son şarkılar sizlere ve sevdiklerinize hediyemdir. Kabul buyurun, olur mu? Evet, ben artık toparlıyorum. Son olarak bakalım, okuyamadığım mesaj var mı? Evet, bir iki tane daha var. Sultan, o da bizi dinliyor. İzmir'den Sultan için ve bütün sevdikleri için. Sevgili Muhammed, senin de her şey gönlünce olsun. Son şarkılar sizlere hediyemdir. Yarın saat 14'te kavuşmak ümidiyle. Her şey kalbinizce olsun dostlar.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: cep telefonla. Akakçe en ucuzu bulmak içindir. Akakçe. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Merhaba, ben Sibel Taşçıoğlu. Bu akşam ATV ekranlarında yeni dizimiz Güneş'in Doğduğu Yer'de buluşalım.

0: doğasında var.
1: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın darbeciler tarafından idam edilmesinin üzerinden 65 yılı geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda 27 Mayıs'ın Cunta Mahkemesi tarafından haksız hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum ifadelerini kullandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 4 şüpheli için gözaltı kararı verildi, 3 şüpheli yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta sonu Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırısıyla Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyor, bölgesel istikrarı tehdit eden bu tür girişimlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz açıklamasını yaptı. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla yarın hizmete açılacak. Bununla birlikte havalimanındaki pist sayısı 6'ya çıkmış olacak. Yarın akşama kadar Hakkari, Şırnak, Van ve Siirt çevrelerinde kuvvetli rüzgar, fırtına etkili olacak. Mersin, Adana ve Hatay'da ise kuvvetli yağış bekleniyor.

0: UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında Beşiktaş Fransız takımı Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Serbest piyasada gram altın 6823 dolar 48.68 euro ise 56.07 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik şovu sunar.

0: Alo alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: Haydi bakalım muhterem Sami, iyi akşamlar, herkese selamlar. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Teşekkürler ederim, ben de iyiyim. Saatler 17.08'i gösteriyor. Utku'dan hemen sonra her gün olduğu gibi bugün de nöbeti devralıyorum. Bugün 17 Eylül, günlerden Perşembe ve hafta sonuna doğru hızla ilerlerken birazdan yolculuk başlayacak. Yavaş yavaş şirketlerden, iş yerlerinden çıkışlar başladı. Servis araçları, otobüsler, toplu taşıma, özel otomobiller mesai

0: Saat 6 gibi ortaya bir konu atalım, onu konuşalım. 8'e kadar buradayız. Lubex motor yağları Optedik Show WhatsApp hattı 0505 188 30 çift 0. Yazılı ve sesli mesaj yollayabilirsiniz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Optedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
4: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz. Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
5: Bonus Flash'la. Yenilenen Bonus Flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde Bonus Flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash'la.
6: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
7: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
8: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bir

Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Serkan. Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: akşamlar. Hop Dedik Show sizleri selamlıyor. Efendim.
1: Evet, buyurun.
0: Gelen mesajlar var. Onları da yavaş yavaş şöyle bir değerlendirelim bakalım.
2: Hoş geldin arkadaş.
0: Teşekkür ediyorum. Trafik yolculuğu başlıyor. Sakarya'dayız Muhammed. Akyazı'dan Kuzey Marmara'ya yoluyla Sabiha Gökçen'e ile gideceğiz. İş arkadaşlarım Azmi ve Peter'ı götürüyorum. Sakarya civarında yol gidiş gelişe düşüyor. Buraya gelecek arkadaşların dikkatine. Teşekkür ediyoruz. Böyle bir trafik bilgisi aldık. İyi yolculuklar. İstanbul'da şu dakika itibariyle yoğunluk %65 seviyesinde bir başlangıç yaptık. Haydi bakalım, hayırlı ve de uğurlu olsun. Dün tabii yağış vardı. Yoğunluk daha da fazlaydı. Bugün İstanbul'da yağış yok. %65 makul diyelim. Tabii her yer yoğun ama hani düne oranla bugün bir tık daha makul. Ancak şurada bir sıkıntılı var. Esenyurt Edirne yönü tem otoyolu. Orada maalesef bir tır yanıyor. Bundan dolayı nereden baksanız iki şerit trafiğe kapalı durumda. Nasıl oluyor onu söyleyelim. Şimdi Mahmut Bey gişelerden girildi. Oradan devam edeceksiniz ileride Bahçeşehir. Yine devam ediyorsanız eğer Esenyurt istikametine doğru ileride birazdan yoğunluk göreceksiniz. Daha ileride bir tır yanıyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Trafiği sıkıştırdı orada. Servisçimiz Bayram'a bir selam yollayalım mı? Bayram gör. Tamam. Hatice, durum bu. Ne yapıyorsun Hatice? Şey mi bu? Kışlık hazırlık değil mi? Kahramanmaraş'tan sevgiler. Eyvallah. Hadi Allah kolaylık versin o zaman. Ben de sizlere selam yolluyorum. Yollarda bulunanlara. Dostlar, bir kısa reklam arası.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Rubex motor yağları, Hop Dedik Show. Açılışı yaptık, böyle şarkılarla biraz yürüyelim istiyoruz.
1: Durum ne dediğin, ne yapacaksın? Elbet bir gün
0: saat 6 gibi de ortaya bir konu atarız, güzel güzel sizlerle tartışırız.
2: Ne oluyor ulan burada?
0: Şimdilik bir şey olduğu yok. Keyifli bir şekilde devam ediyoruz. Hop Dedik merhaba. Kuşadası'ndan Hüseyin. Canım eşim Emine. Salih abim. Ayşe ablam var diye bir de. İzmir'den yola çıktık, Kuşadası'na gidiyoruz. Güzel bir yolculuk ama o. İzmir'den Kuşadası'na. Haydi bakalım, adaya gidiyorlar. İyi yolculuklar dileyelim sizlere. Yurt dışındaki dinleyicilerime de bir merhaba. WhatsApp'tan bildirir misiniz lütfen? Hangi ülkedesiniz? Hangi kenttesiniz? Şu anda orada saat kaç? Hava durumu nedir? Siz ne iş yapıyorsunuz? Biraz bilgi alabilir miyiz? WhatsApp hattımız 0505 188 30 çift 0. Yurt dışında

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca troll kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi

Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

0: Mutlu yıllar mutlu akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
8: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
9: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Hop dedik.
2: Hoş geldin arkadaş.
1: Hoş bulduk. Herkese selamlar. Batman'dayız Salih. Valla bizim Batman'da biraz serinlikler başladı. Gündüzler tamam sıcak ama diyor. İdare ederiz. Oğlumuz arabada uyuyor diye şu an eşimle beraber Hasankeyf'e doğru gezintiye çıkıyor. Aa ne güzel yerlerdir oralar. Ne güzel yerlerdir. Hadi tadını çıkarın o zaman. Dünyanın en güzel annesi Zeynep'im. Seni çok seviyorum. Sizin adınızda söyleyeyim bunu demiş. Vay arkadaş ya millet aşık ya. Vallahi helal olsun ne diyelim. Seni seviyorum diyor.
3: Seviyorum galiba.
4: Sevdiğini yeni mi anladın?
1: Hollanda'ya mı gidelim? Orada hava durumu saat bilgileri alalım. Songül merhaba. Bir de ne iş yapıyorsun Songül?
5: Ayhan'cığım merhaba. Ben
1: selam.
5: Adana'nın Tirbur şehrinden Songül.
1: Şu hoş geldin.
5: Saat 16.28 hava 17
1: derece. Bir saat fark var. 17 soğumuş.
5: Ve ara ara yağmurlu.
1: Tipik Hollanda havası.
5: İş konusuna gelince demans hastalarına psikolojik destek veriyorum.
1: Demans hastalarına psikolojik destek. Değişik bir iş.
5: Şu anda işten çıktım eve doğru gidiyorum.
1: Allah kolaylık versin.
5: Telefonumda uygulamam var. Heh. Her zaman seni dinliyorum keyifle. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Uygulamalar bakın nasıl işe yarıyor görüyorsunuz. 25 derece burası. Neresi? Almanya Heilbronn. Selam ederim Mehmet Özkul. Doğru söyleyebildim mi Mehmet? Heilbronn. Bronn. Değil mi? Öyle herhalde. Onu sesli bir yollasana. Nasıl söyleniyor? Dilim dönmüyor ki. Devam edelim. Zafer Kervan. Benim de bir vazgeçilmezim var. Adı Dilek. Bugün herkes aşık valla. Ondan asla vazgeçemem. Sizin aracılığınızla ona bir selam yollayabilir miyim? Teşekkür ederim. Tabii ki yolla. Zafer'den Dilek'ine. Tamamdır.

0: arada. Elazığ'a da bir selam yollayalım bakalım.
1: İyi akşamlar Hop dedik.
0: Hop dedik.
1: Selamlar.
0: Eyvallah. Fatih Akın teşekkür ediyorum. Almanya'dayız, 18 derece yağmurlu bir hava. Dortmund'dan sizlere selamlar. Evdeyim, çalışma odamdayım, sizleri dinliyorum. Bana çalışırken yoldaş olduğunuz için selamlar. Şahin Bey çok teşekkür ederim, kolaylıklar diliyorum. Almanya'dan Mehmet, sesli mesaj yollamışsın ama o şey olmadı. Güzel bir ses değil yani, anlaşılmıyor.

0: İşlerinde mesaiye kalanlara, herkese selamlar. Aslan merhaba, Almanya'dan selamlar yolluyorum. Türkiye'de bir sevgilim var, adı Oğuzhan. Öyle mi? Ay ne güzel. Ama istek programı değil. Oğuzhan'a selam yollayalım. Aramızda mesafeler olsa da kalbim hep onun yanında. Oğuzhan, seni çok seviyorum. Tamamdır, mesajınızı ilettim. İstek programı olmadığı için şarkılara giremiyor çünkü herkesin isteği farklı. Ama akşam programı yapıyoruz. Biz en azından mesajınızı iletmiş olalım. Şimdi yine Almanya'dayız. Az evvel sorduk. Heilbronn diye mi okunuyor diye. Mehmet cevap yollamış.
1: Selam abi. Heilbronn diye okunur.
0: Bir kere
1: abi,
0: daha.
1: Heilbronn diye okunur. Heilbronn.
0: Tamam, biz de öğreniyoruz yavaş yavaş. Almanya'nın semt ve sokaklarını bu vesileyle öğrenmiş olalım. Elazığ'dayız. Yunus bir mesaj yollamış. Her gün bu vakitlerde seni dinlemek çok güzel. Çok teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun. Sizin de beni dinlemeniz benim için özel. Dostlar, bir reklam arası.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

0: Alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli.

0: otosor.com.tr.
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
5: dünyası. Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 17 Eylül 1934 yılında Türkiye Cemiyeti Akvam yani Milletler Cemiyeti üyeliğine kabul edildi. Güzellikler
5: dünyası. Parafın katkılarıyla.

Dik Show Radyo Turkuaz'da devam ediyor. Birazdan haber merkezine bağlanacağız. WhatsApp hattımız 0505 188 30 çift 0. Özcan Bey, eyvallah, zaten doğru söylenişini az evvel beyefendi söyledi. Size de çok teşekkür ediyorum İzmir'deki tatilinizde. Sevgi ve saygılar, başarılar. Güzel geçsin tatiliniz. Haberlerden önce bir şarkı daha duyalım.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın darbeciler tarafından idam edilmesinin üzerinden 65 yılı geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda 27 Mayıs'ın Cunta Mahkemesi tarafından haksız hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum ifadelerini kullandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 4 şüpheli için gözaltı kararı verildi, 3 şüpheli yakalandı. Yağışlı hava etkisini sürdürecek, yurdun bazı bölgelerinde sıcaklık düşecek. Afyon, Karahisar, Ankara, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kırıkkale, Muğla çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında

0: toplandı. Toplantıda sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ele alındı. Aydın'da düzenlenen sahtecilik operasyonunda 4063 litre tahşiş yağ ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliye toplamda 1 milyon 846 bin lira idari para cezası uygulandı. NASA, ayın yüzeyinde yakın zamanda oluşmuş 222 metre genişliğinde dev bir krater keşfetti. Kraterin 2024 ilkbaharında bir asteroid ya da kuyruklu yıldızın aya çarpması sonucu oluştuğu düşünülüyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: E-ticareti seviyoruz. Özellikle pandemi döneminde hemen bulunduğumuz yerden siparişler vermemiz, yemek gelmesi, ihtiyaçlarımızın gelmesi ya da alışverişin diğer alanları, hepsi. Biz ülke olarak seviyoruz. Yurt dışına çıkıyorum, orada çok bu muhabbetler yok. Var da Türkiye kadar değil, öyle diyeyim size. Fakat geçen gün bir haber düştü. Bunu gördünüz mü bilmiyorum. Sizlere de ileteyim isterseniz. Hani bu tarz aslında birkaç defa yayın yaptık ama temelde şöyle bir sorun var herhalde. Diyelim ki marka bir bilgisayar. 5 lira. İnternete giriyorsunuz, orada diyor ki 2 lira, fotoğrafları falan filan var. Ya insanın biraz şüphelenmesi gerekmiyor mu? Şimdi iddiaya göre bir vatandaş internet üzerinden bir bilgisayar satın aldı. Siparişin teslim edilmesinin ardından bilgisayar kutusu açan alıcı gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Bunu da paylaşmış zaten. Kutudan bilgisayar yerine ince ve uzun bir mermer parçası çıkmış.
1: Bu ne be?
0: Evet. Zaten kutuyu alınca böyle güzel bir ağırlık var. Ah diyorsun, bilgisayarım geldi. Ama bilgisayarın yerine mermer koymuşlar. Efendim sosyal medyada bir anda dalga dalga yayıldı. Kutunun içinde hani kutu açılışı yaparlar ya, bilgisayarım geldi, kablosu şu, bilmem ne, jelatinini açayım. Bildiğim mermer. Ondan sonra şimdi aslında temelde şöyle bir sorun var. Siz de katılır mısınız bilmem. Herhangi bir ürüne sipariş verdiğiniz zaman, bu bilinen çok önemli bir telefon markası da olabilir, bir laptop markası da olabilir ya da herhangi bir buzdolabı markası da olabilir. Eğer normal piyasa fiyatının çok çok aşağısındaysa, arkadaş onda bir iş vardır yani, 2 daha 4. Fakat insanlar yine de iyi niyetle kanıp bu siparişlerini veriyorlar. Sonradan şey diyorlar, aradık o kişiye ulaşamıyoruz. Aracı böyle internet şeyleri var, uygulamaları var. Onlar zaten hiç iplemiyorlar biliyorsunuz. Onların böyle bir durumu var. Şimdi şunu merak ediyorum ben. Böyle bir şey sizin başınıza geldi mi? Bu tip alışverişler yapıp pişman olanlara bir öneriniz var mı? Alışveriş yaparken ya parası neyse vereyim ama ağzım yanmasın diyenlerden misiniz? 0505 188 30 çift 0. Bu vatandaşa mermer çıkmış. Size bir şey çıkmış mıydı? Onu merak ediyorum ben. Ya da hayır kardeşim, ürünün fiyatı 5 liraysa, onu bana 1 liraya veriyorsa kesinlikle bunun altında bir şey var diyenlerden misiniz? Merak ediyorum. Sesli mesaj yollar mısınız? Reklam sonrası alalım. Hadi bakalım.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
6: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
7: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
8: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
9: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
10: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
11: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
12: Bize huzur lazım.
13: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek, ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
14: Pilot Garaj Auto Expertise.
15: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
16: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Kendinize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Yaz bitti, yaz bitti. Yazı mı seviyorsunuz, kışı mı bilmiyorum ama hani ya da dört mevsimci de olabilirsiniz. Bu şarkı zaman dilimi içerdiği için şu anda ters etki yaratabilir. Ama yaz bitti diyelim, şarkıyı öyle toparlayalım. Dostlar, şimdi internetten alışverişi seven bir toplumuz. Ancak internetten satış yapanlara da Allah kolaylık versin bu arada. Dönem dönem o tarz şeyler de işliyoruz. İşte bir kıyafet gönderiyor mesela adam. Rota. Özene bözene paketliyor, müşterisine yolluyor. İçine çay koyuyor ya da işte bir kolonya ya da neyse bir şey koyuyor. Adam kıyafeti giyiyor, belli ama giydiği yani. Sonra diyor ki bu bana olmadı, geriye yolluyor. Şimdi e-ticaret yapan insanları da anlamak lazım. Tamam, hani senin bir değiştirme hakkın var, devlet sana bir süre tanımış ama o kıyafeti giy, o kıyafeti kullan, her şeyini sök, etiketini parçala, sonra geriye paketleyip yolla. O değil herhalde, değil mi? Şimdi e-ticaret yapanlar da bu noktada zarara gidiyor. Bir de işin üçkağıtçısıları var. Bunlar böyle anlayabildiğim kadarıyla pazar yerlerinde küçük küçük böyle ilanlar açıyorlar. Ne yapıyor? Diyor ki işte şu marka bilgisayar, normalde aslında o marka bilgisayar diyelim 5 lira. Diyor ki bu 1 lira diyor. Aa diyorsun, ne kadar güzel, ucuzmuş, hemen alayım. Öyle olmuyor işte. Adama mermer yollamışlar. Evet. Hani başka bir şey de yollayabilirlerdi, bilmiyorum da. O da açıp göstermiş ya, demiş. Çok da önemli bir markanın bilgisayarı. Ya akıl var, mantık var. O paraya zaten o olması mümkün değil. Peki ne yapacağız bu noktada? Buyurun, iyi akşamlar. Burası neresi?
1: Merhaba güzel ülkem, merhaba Türkaz ailesi. Ayhan abicim merhabalar. İlhan, senin... ben sana şu anda Stockholm'dan sesleniyorum gördüğün gibi.
0: Görüyorum, izliyorum
1: abicim,
0: seni.
1: Abicim gözümle görmediğim bir şeye bir TL bile vermem. Hiç kafamı da yormam. Görmediğin şeye para vermeyeceksin abi.
0: Eyvallah.
1: Hepinize saygı, ama selam olsun. Şimdi... İsveç'ten selam, saygılar abicim.
0: Selam İsveç, kendine iyi yolculuklar bak, diliyorum sana. Görmeden diyorsun ama şimdi internet alışverişinde kaç kişi ürünü görebilir ki? En azından bir denemek için olursa tamam kullanıyor. Olmazsa da geri iade ediyor. Ama dediğim şartlarda iade tabii önemli. Sivas'tan Özkan diye şopman takım alacaktım. Mağaza mağaza gezdik hanımla beraber. Ya fiyatları çok gördüm diyor. Ben diyor bunu internetten bulurum demiş. Bak işte yavaş yavaş tehlike geliyor. İnternetten baktım aynı eşofmanı. Aa ne kadar güzel, fiyat daha ucuz, hemen siparişini verdim. Tamam diyor, siparişler geldi. Fakat şeffaf kargo değildi diyor. İçinden ne çıktı? Bez mi çıkmış? Bez çıkmış. İyi, en azından orayı burayı süpürürsün, silersin. Sana da bez çıkmış. İstanbul'dayız. İbrahim merhaba. İnternet üzerinden alışveriş yapmam, alacağım ürünü mutlaka görüp ellemem gerekiyor. Parasını ödedikten sonra alıp getirmem lazım diyor. Peki, yapanlar için zaten bu sorunlar böyle ya. İskenderun Mustafa.
2: Ayhan Bey merhaba. Ben merhaba. Pekmezi dökmek istemem, direkt muhatabından alırım. Bir şey olursa da götürüp muhatabına teslim ederim.
0: Peki, bu da bir görüş. Afyon'dayız Şerif. Her zaman şunu söylerim, kepaze olacağıma param kepaze olsun. Allah sağlık verdiği müddetçe nasıl olsa kazanıyoruz, iyi ya da kötü. O yüzden tamam, bir şeylerden kısmayalım ama ucuzetin yahnisi eskiler söylemiş diyor. Eyvallah, bu da bir görüştü. Bunu da yayınladık.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
4: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.
0: Görüşler geldikçe yayınlamaya devam edeceğiz. Devam edelim. Bir iki şarkı dinleyelim.

moda şarkılarından bir tanesi. 90'lar ya sen ya hiç. Hanımlar beyler iyi akşamlar. Lubex Motor Yağları Optik Show. Dün akşam saat 7'den sonra bir yarışma yaptık. İki dinleyicimiz Lubex'ten motor yağı kazandı. Bugün numaraları verdik arkadaşlar. Yarın sizleri arayacaklar, merak etmeyin. Hediyeleriniz en kısa zamanda adreslerinizde olacak. Şimdi Edirne'den selamlar. Elektronik eşya internetten alınmaz. Görerek mağazadan alınır diyor. Onunla ilgili bir şey soracağım. Bilen varsa da lütfen cevap verseniz lan. Şu anda bizi binlerce insan dinliyor. Onlar da bilgilensinler istiyorum ben. Ebru merhaba, ben genelde gözümle görüp alma taraftarıyım. Parayı kolay kazanmıyoruz sonuçta. Başıma gelse vallahi lit acısı gibi koyardı bilgisayar. Ama işte orada şey var, hep aynı şeye takılmışlar. Ben yorumlar okudum.

0: onu söylüyorum. Yani o markanın, çok da bilindik bir marka, onun bilgisayarı normalde piyasada yani 5 lira diyelim yani. Ama sen orada 1 liraya nasıl yani böyle bir şey kanabilir? Mutlaka onda bir şey var. Mutlaka bir şey var. Buyurun, iyi akşamlar Bayram Bey.
1: Ayhan, Elazığ'dan Bayram ben.
0: Efendim?
1: Evet, uzun bir süredir görüşemiyoruz. Tekrar merhaba.
2: Evet, buyurun.
0: Bayram Bey, buyurun.
1: Ben internetten alışveriş yapan biriyim. Sık da yaparım.
0: Tamam.
1: Ama bildiğim, karşımda muhatap bulabileceğim büyük firmalardan yaparım.
0: Tamam.
1: İade garantimin olacağı. Ama ucuz mal abi, ben elektronik de olsa, gıda da olsa, bir mal ucuzsa, piyasanın çok çok altındaysa ben almam.
0: Anladım. Yani diyorsunuz ki bu bile bile lades. Ben bazen Instagram'da görüyorum akışta. Hani bir şey merak edince arayınca o size zekasıyla, yapay zekasıyla aynı ürünlerden öneriyor ya sosyal medya. Mesela televizyon yazdım geçen gün. Hani büyük ekranlar ne kadar falan filan diye. Normal şartlarda A markası diyelim ki 60 bin, 70 bin liralık. Çok büyük böyle. Bakıyorum o adam altına şey yazmış mesela. Piyasada 60 bin, bizde 30 bin lira. Ekranda gösteriyorlar orada. Her şey yolunda gibi gözüküyor. Onlar nasıl oluyor mesela? Bu konuda bilgisi olan var mı? Onu merak ediyorum. Böyle bir bilginiz varsa mesaj yollar mısınız? Herkes bilgilensin. Piyasada 40-50 bin lira, 60 bin lira olan o televizyonlar, büyük ekran, çok da güzel, cam gibi. Herkes ister evinde öyle bir televizyon olsun. 35 bin liraya, 40 bin liraya. Yani 20-30 bin altına nasıl oluyor? Sonrasından bir gol yer mi insanlar? Mesela onu merak ediyorum. 0505-188-30-0 WhatsApp hattımız. Bu konuda bilgisi olan varsa mesaj yollayabilir.
3: Selam Ayhan, kolay gelsin. Teknolojik eşyalara gidip mağazadan yerinden almayı tercih ediyorum.
0: Tamam.
3: Ama ben de internet alışverişinde bir kere, hatta iki kere dolandırıldım.
0: Aa, ah canım ya.
4: Ah canım kardeşim benim.
0: Geçmiş olsun. Bu herkesin başına geliyor demek ki.
3: Birinde kıyafet alışverişiydi. Heh. Diğeri de Nevresim takımı. Çok bilinmiş bir markanın Nevresim takımıydı.
0: Ne oldu sonra?
3: Birebir o sitenin, o ünlü markanın aynısını yaptıkları için ben onun sahte bir site oldum.
0: Alışveriş sitesini birebir rengine kadar aynısını yapmışlar. Oradan sipariş verdin. İyi, kredi kartını falan götürmediler adamlar.
3: Bunu anlamamıştım. Ta ki evime Nevresim takımı yerine
0: ne geldi?
3: Kırpılmış kumaş parçaları gelene kadar.
0: Evet, öyle olur.
3: Bizim
0: değil
3: ülkemizde
0: mi?
3: Böyle şeyler olabiliyor.
0: Peki, eyvallah. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Dostlar, bir reklam arası. Konu hakkında görüşler olanlar varsa WhatsApp'ımız açık. Bilgilendirin lütfen.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
6: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Garanti BBVA.

0: Emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Sıradaki şarkı Hep İçin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara, bankanın güzeli.
12: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
14: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
15: Tekrar buradayız, iyi akşamlar. Bir anda böyle çayımı duydum derken arabesk yanım tuttu. Dedim ki Orhan abiden bir şarkı dinleyelim. Nasıl ama?
16: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
15: Teşekkür ediyorum. Hadi ben susuyorum, şarkıya eşlik edin. Çok güzel bir şarkıdır çünkü bu.

0: Şarkının en güzel kısmını eşlik edelim bakalım.
1: Benim ol benim.
0: Beni böyle sevseveceksen diye geliyor. Orhan abiyle beraber söyleyelim. Hazır mıyız?

0: kaç yaşındasınız bilmiyorum ama bu şarkı ilk yayınlandığında 45'lik olarak 1 Kasım 1976 tarihini gösteriyor. 1976'dan günümüze kaç, 50 sene değil mi?
1: Vay maşallah, yarım asırlık şarkıyı dinledik. Amanim bu!
2: Amanim bu!
0: Evet, internetten alışveriş seviyoruz ama güvenilir firmaları, işini hakkıyla yapan esnafları ayrı tutuyorum. Onlara Allah daha çok versin. Kırşehir'deyiz. Fatma, vallahi ekmek hariç anlık diyor, günlük ihtiyaçlar hariç her şeyi internetten alıyorum. Esnaf çünkü sokakta hiçbir şey alttan almıyor. İnternet bana göre hem ucuz hem ayağına kadar geliyor demiş. Ben o yüzden interneti seviyorum diyor. Peki, güzel bir mesaj bu. Devam edelim. Buyurun, iyi akşamlar.
3: Selamünaleyküm Ayhan abi.
0: Aleyküm,
3: İyi akşamlar,
0: selam.
3: İyi yayınlar.
0: Buyurun.
3: İskenderun'dan mobilyacı Hıdır Usta ben.
0: Hıdır Usta.
3: Abi bu söylediğin şeyle ilgili ben de buna benzer bir olay yaşadım. Bir cep telefonu markası işte ve inanılmaz bir rakamlara, yani
0: İndirim
3: atıyorum ya, işte 50-60 bin liralık şeyi 15-20 bin civarına.
0: Ya ama o olmaz işte, olmuyor ya. O değil işte. O marka 15 milyon 15 bin lira o telefonu satar mı?
3: Vereceğini söyledi.
0: He, sonra ne oldu?
3: Ve inanır mısın? Bir de öyle bir güzel şey yaptı ki banka hesabıma kendi elimle o parayı ödedim.
0: Adam da karşı taraftan ne dedi?
4: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim dedi. Eyvah, sonra ne oldu?
3: Tabii ondan sonra bir daha da ulaşamadım.
0: Ya.
3: Bana göndere bir tane kayıtlı, yani böyle dandik
0: telefon,
3: markanın telefonunu gönderdiler.
0: Eyvah, eyvah eyvah.
3: Ben de böyle bir anı yaşamış oldum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür Kolay ederim. Gelsin. Kahramanmaraş'tayız. Kübra kızımı okuldan almaya giderken sizleri dinliyorum. Trafikte Radyo Turkuaz dinlemek o kadar güzel ki diyor. Ay ne güzelsiniz. Teşekkür ederim. İyi yolculuklar. Esma merhaba. Ayhan abi merhaba. İnternetten alışveriş yaparak dolandırıldım ama bir kere değil en az 10 defa. Ama sen de. Sen çıldırmışsın Esma.
5: Sen çıldırmışsın kızım.
0: Hadi bir kere dolandırıldın. Hadi ikiyi de kabul edelim. Hadi Allah'ın hakkı üç, onu da kabul edelim. 10 defa.

0: Sonrasında abim ve annem bir olup kartıma ve banka uygulamama el koydular. İnşallah bir daha aynı hataya düşmem. Yaşım 23, 20 yaşından beri ara ara dolandırılmışım diyor. Ama. Gençsin de.
1: Vah, daha da çok gençsin.
0: Böyle bir gol yemiş vallahi. Buyurun.
2: Ayhan abi, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
2: Bizim bir arkadaş Toki'ye müracaat ediyor.
0: Toki.
2: Toki'nin bile bir sıfır sayfa. Aynı sayfasını kopyalıyorlar.
0: Yapma ya.
2: Adamın 15 milyar parası gitti. 15. Bu internet var ya, internet.
0: Yapma ya. O sayfaların, orijinal sayfaların kopyalanması da feci bir arada. Onun için Hakan Yılmaz, kendisi bilgisayar mühendisi, uzmanlık alanıymış. Bize bir bilgi verecek birazdan.

0: sana koynuna dolanayım. Mahşere kadar. Sen yeter ki sen kulun olayım.
1: İyi akşamlar. Trafik ne alemde? Onu hiç unuttuk ya. İstanbul

0: kapatıldı. Onu zaten o civarda Beşiktaşlı taraftarlar ya da maç günü oradan gidenler çok iyi biliyorlar. Gerçi maç akşam 22'de ama hazırlıklar bu saatlerde yapıldı. Oralarda büyük bir yoğunluk var. Onu şimdiden sizlere iletelim. Bir kere daha Beşiktaş'a başarılar dileyelim. Konu hakkında Hakan Yılmaz diyor ki ben bilgisayar mühendisiyim. Uzmanlık alanım siber güvenlik, elektronik eşyalar. Genelde uzmanlık alanım siber güvenlik nokta, tamam. Elektronik eşyalar genelde kapalı kutu olarak geliyor. Her yerde 10 liranın olduğu bir ürün, bir yerde 1 liraysa o site phishing, yani kredi kartı çalma sitesidir %100 diyor. O satıcı firmada sorun vardır diyor. Ama bazılarının sevgili Hakan mağazası var. Yani diyor ki işte mağazamız Avcılar'da, gelin buradan alın diyenler de var. Onları katmıyoruz herhalde. Bu daha başka bir şey değil mi? Böyle bir 10 TL alabildiğin bir ürün, bakıyorsun ticaret sitelerinde 100 TL. Aman diyor, bu çok tehlikeli bir iş diyor. Sorunlu firmadır diyor. Bunlara dikkat edelim demiş. Tamam, bir kere daha uyarmış olalım. Devam edelim. Özkan merhaba.
1: Abi iyi yayınlar, ben Sivas'tan Özkan.
0: Buyurun efendim.
1: Ben şimdi böyle dolandırıldım ya, anlattım ya sana abi, işte kumaş gönderdiler.
0: Eşofmanın yerine kumaş gönderdiler.
1: Anneme anlattım bunu, annem bize güldü.
0: Ne dedi
1: nasıl
0: teyze?
1: Nasıl kandırılıyorsunuz falan diye.
0: Evet, nasıl kandırılıyorsunuz?
1: O da kendine elbise siparişi vermiş. Tamam abi, elbiseyi göndermişler, yalnız bedenini küçük göndermişler.
0: Tamam.
1: Annem denedikten sonra aramış, işte beden küçük geldi falan deyince.
0: Eyvah, korktuğum şey başıma geliyor. Anne o kadar sizi eleştirdi ama...
1: Tamam, tekrar gönderin, biz bedenini değiştirelim, gönderelim size demişler.
0: Tamam.
1: O da gönderdi. Bu kez ne parası geldi, ne elbise geldi, ne de aradığı kişiye ulaşılıyordu. Anneme dedim, gülme komşuna, gelir başına.
0: Tabii.
1: En azından ben 5 parçası aldım, o hiç evet. Yaramadı.
0: Sen daha şanslısın. En azından çaput almışsın yani. Özkan çok teşekkürler. Efendim, bir reklam arası.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Şopenfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyayı

0: ülkesinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

0: İşinizde. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İkinci el araçlar %20'den başlayan...

0: için otosor.com.tr.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

Dostlar, saatlerimizi ayarlayalım. Saatler akşamı 7'sini buldu. Birkaç mesaj daha okuyacağız. Amacımız burada insanları bir kere daha bilgilendirmek, hataya düşmesini önlemek, ama insanoğlu bazen boşluğa da düşebiliyor. Yine de biz kulaklarda böyle birazcık iz bırakalım bu vesileyle.

Haydi bakalım. Son bir iki mesaj daha olsun. Sonrasında artık şarkılarla yol almaya devam edelim. Az evvel dedim ya, bazen böyle asıl rakamının çok altında mesela televizyona gözüm takılmıştı. Onlar nasıl oluyor diye sordum. Hani bilgilenmek açısından. 60 bin liraya satılan bir televizyon internette 30 bin liraysa ya bu teşhir malı bir üründür. Bülent Bey göndermiş bunu. Ekranı değişmiş olabilir. Yenilenmiş bir üründür. Model numarasında bir takım değişiklikler vardır. Yani dolayısıyla yani mutlaka bir şey vardır diyor. Peki. Bunu da okumuş olduk. Erzurum'dayız Aslı. Arkadaşım 7 sene önce internet üzerinden güzel bir sipariş verdi. Heyecanlı açtı. İçinden switch çıktı. Çok bozuldu diyor. Güzel de para vermişti diyor. Peki. İzmir'deyiz Ayşe. Valla ben bakarak görerek alırım. Hiç başımı ağrıtmam diyor. Peki. Çetin merhaba. İstanbul'dan bedava peynir fare kapanında olur. O yüzden ucuz ürün alınmaz. İstanbul'dan selamlıyorum sizleri diyor Çetin. Tamam peki. Bunu da okumuş olalım. Bugün benim doğum günüm, kutlayabilir misiniz Hasan Kara? Tamam, kutlarım. Hazal diyor ki bahsettiğiniz daha uygun fiyatlı dükkanlar genelde outlet dükkanlar oluyor. Firmanın garanti süresi normal bir ürüne göre kısa oluyor. Ben 5000 lira olan bir saç şekillendirme setini outlet mağazada 1000 liraya aldım. Garanti süresi kısaydı diyor. Ama bir yıl içinde iki kere servise gitti, o da ayrı bir durum demiş. Şu anda garantisi yok, mantıklı mı yaptım onu da bilmiyorum demiş. Eyvallah. Bizler bu örnekleri vererek sizleri bir kere daha bilgilendiriyoruz. Burada amaç, o kadar emek veriyorsunuz, çalışıyorsunuz, bir sipariş veriyorsunuz ve onun evde kullanacaksınız ya da işinizde kullanacaksınız. Güzel ve sağlıklı bir şekilde size ulaşması. Ama göründüğü üzere bazen e-ticaret işlerinde de ya da verdiğiniz siparişlerde de sıkıntılar çıkabiliyor. O yüzden sizleri bir kere daha bilgilendirmek istedim. Ucuz etin yahnisi 5 lira olan normal piyasada bir telefon eğer size 1 liraya satılıyorsa vardır onda bir şey diyelim ve artık şarkılarla yol alalım.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam.

0: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
1: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

0: Başkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Eskişehir Gül'den. İnşallah derman oluyoruzdur. İzmir'den Semi, babam Sadık'la seni dinliyoruz. Teşekkür ederim. Rize'den İsmail, sana da selamlar iletiyorum. Dostlar, bir reklam arası.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıf.

daha Beşiktaş'a başarılar dileyelim. Yarın güzel haberi biz de paylaşmış oluruz. İnşallah iyi bir sonuç alırlarsa. Dostlar, saat 7.30'da reklamlardan hemen sonra artık günün özel şarkılarını başlatacağız. Güzel bir akış olacak. Çay, kahveyi kapan gelsin.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
11: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
12: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
13: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
14: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
15: Böyle teklifi

0: 845 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
4: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam iş bankası.
6: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
7: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş

günün özel şarkıları çok özel bir isimle açılış yapıyor. Kendisiyle tanışmaktan onur duymuştum. Radyo Turkuaz'da ağırlamıştık seneler evvel. Bir kez daha rahmet ve sevgiyle anıyoruz Edip Akbayram. Haydi bakalım. Yol şarkıları başlıyor.

İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir,

Yol şarkıları devam ediyor. Neredesiniz bilmiyorum. Belki evinizde, belki otomobilde, halen trafikte dur kalk. Ya da dünyanın dört bir yanında yurt dışındasınız. Bu saate yakışır diye düşündüm. Kim? Tabii ki Barış Manço. Ve hemen ardından Çelik gelecek.

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntı

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: iddiasında var. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.

0: hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akçük bir numara.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binler...

0: Fatih Terim.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
4: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 17 Eylül 1934 yılında Türkiye Cemiyeti Akvam yani Milletler Cemiyeti üyeliğine kabul edildi.
4: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Bazen diziler ve filmler böyle işlere yarıyor. Aslında çıktığı yıllarda 1970'lerin başında Neco abi okuduğu zaman çok güzel bir şarkı ama o vakit tutmamış. Yıllar sonra bir dizide kullanılınca bu şarkı yeniden moda oldu ve bu şarkıyı da bu yorumuyla Deniz Seki okumuş. Hanımlar beyler, bu akşamlık benden bu kadar. Yarın saat 17'de görüşmek üzere, Allah'a ısmarladık.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sundu.

Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Yine Uğur'la işinde kavuştuk çok şükür. Koca bir günü bir çırpıda özetleyebileceğimiz şu zamanlarda yüreğiniz umarım iyidir sevgili dinleyenler. Bizde perşembenin gelişi çarşambadan belli olmuyor. Bizde her yeni kavuşma ilk kavuşma gibi oluyor. Dün de değil, yarının umuduyla bugündeyiz biz. Gönlü dinlendirme, ruhu güzel şarkı ve şiirlerle hoş etme vaktindeyiz. Dert dinleyenlerle dert anlatanların aslında buluşma vaktindeyiz. Şarkılardan bir söz tutup daha da sarılma vaktindeyiz. Ay ışığı gölgesinde kalbi ısıtma vaktindeyiz. O zaman ay ışığı vaktine hoş gelin.

Şey değişti yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba, aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize, ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm, ıslanır gözüm. Gerçekler sert, bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp, ben dikende gülüm.

birçok kez gurura yenik düştüğümüz olmuştur ya da olanlara şahit olmuşuzdur. Ama merak ediyorum, mesela seven insanın sevdiğine gururu olur mu? Siz ne dersiniz bilmem ama bence olmaz. Seven insanın sevdiğine gururu olmaz, kini olmaz. Ne bileyim, seven insan başkalarının ne dediğine de bakmaz. Eğer seviyorsa kendine yenik düşer bir kere. En önce kendine yenik düşer. İki insan birbirini gerçekten seviyorsa önünde dağ olsa yine de fayda etmez denir yani işte. Öyle. Onlar zaten kalben birbirine bağlıdırlar. Ne gururu, ne kini, ne başkalarının dediği.

yaşadığımız süreç içerisinde bazı şeylere hasret kalabiliyoruz. Nedir mesela? Özür dileyebilmeyi bilmek ya da teşekkür etmeyi bilmek. Bu tarz güzelliklerin, ne bileyim, dışa vurumu biraz seyreldi sanki. Ama onların ne kadar güzel hissettirdiğini de çok iyi biliyoruz. Bilmiyorum ama ütopik gelebilir sizlere. Nazik olmak da değil. Ben herkesin aşırı nazik olduğu bir yerde yaşamak isterdim mesela. Böyle hani tabiri caizse nezaketten kırılalım adeta. Ne bileyim, günaydınlar, teşekkürler, ricalar, hoş geldinler, beş gittinler. Bu tarz nezaketlerin çoğunluk olduğu bir yerde olmayı gerçekten isterdim. Çünkü insanın mücadele ettiği sorunlarla beraber böylesi bir etrafında gördüğü iyileştirme gerçekten kendisine de sirayet ediyor. Yani sizin moraliniz bozuk olsa bile biri size hoş geldin dediğinde, günaydın dediğinde ya da teşekkür ettiğinde herhangi bir şey karşılığında o sorunla siz mücadele etme konusunda bilmiyorum ama daha güçlü hissediyorsunuz. Nazik olmalı, nazik insanlarla da olmalı.

Genelde şiirlerin, şarkıların, kitapların, dizi filmlerin ana konuları vardır ya ve bu ana konular çoğu zaman duygu özlüdür. O duyguların da en başında sevgi ve aşk geliyor aslında. Ama mevzu sadece sevmek ve sevilmek değil, değil mi sevgili dinleyenler? Bir kediyi, bir kuşu, ne bileyim bir taşı bile sevebilir insan sonuçta. Birinin önceliği olmak asıl olay. Duygulara önem verirken sadece duyguya önem vermek değil, o duygunun gereklerini de yerine getirmek de kıymetli. Birinin önceliği olmak işte en önemli olay. Yani her durumun içinden bir şekilde sıyrılıp zaman yaratmaktan bahsediyorum. Her ne olursak olalım, sarılabilmekten, her şeyden önce o diyebilmekten ve ona koşmaktan bahsediyorum. Bir insan sizi seviyorsa, size değer veriyorsa, yoğun olduğu anlarda bile size zaman ayırabilir. Ya da sizi düşündüğünü ufacık bir hareketle de bile gösterebilir. O yüzden her şeyden önce birinin önceliği olmak. Bu güzelliği hem yaşayalım hem de yaşatalım temennisiyle.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la. Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken şair Oya Uysal akşamı ruhun mevsim değişimi olarak dizeleştirmiş sevgili dinleyenler. Akşam onun için ruhun mevsim değişimidir. Aslında ne zarif bir benzeyiş değil mi? Ruhun mevsim değişimi, akşam. Ve o akşamlarda artık biz yokuz. Sen var, ben var, o var. Tekil şahıslar kalıyoruz akşamlarda. Herkes kendi yalnızlığında yaşıyor. Birlikte eskimiyor artık hiç kimse diyor Oya Uysal. Herkes kendi yalnızlığında yaşıyor. Birlikte eskimiyor artık hiç kimse. Yani dünleri erittik, bugünleri eritiyoruz. Ve yarınları da varsa yarınımız eriteceğiz bu gidişle. Kendi yalnızlığımızdayız bazen. Ama duamız, umudumuz olmayanlar için söylüyorum tabii bunu ama birlikte eskiyeceğimiz yüreğe de tez vakitte değsin adımlarımız.

Yoruluyoruz gün içerisinde, hatta bazen bıkıyoruz da, bunalıyoruz da. Hemen hemen çoğumuzun hissettiği durumlar bunlar. Sedat Anar'ın Sokak Namesini okudunuz mu bilmiyorum sevgili dinleyenler, ama orada diyordu ki her gün aynı şeyleri yaşamaktan bıkmış ve çok bunalmıştım. Yeni insanlar tanımak, yeni mekanlar görmek, ez cümle yeni bir hayat istiyordum. Bu şekilde anlatmış. Yani bu yanlıştır, işte şu doğrudur diye insanlara sitem etmeyi bırakıp önce kendimizi değiştirmeye karar vermeli sevgili dinleyenler. Önce biz değişeceğiz. Yanlışı da doğruyu da bilsek ne çıkar? Değişimin hissedildiği bir akşam olsun bu akşam sevgili dinleyenler. Her birimiz için. Bismillah diyerek başlayalım. Bir değişiklik ekleyerek. Ne dedik? Önce biz değişeceğiz. Önce biz.

İnsan yaralıyken gözleri de kapanıyor sanırım. Yani bize iyi gelmeyen, bile isteye kötülük edenlerle de olsa bile etrafımız, farkına mı varamıyoruz ya da basiretimiz mi bağlanır, yani nedir bilinmez ama duruyoruz öylece. Sizde de oldu mu bilmiyorum böylesi bir durum ama sanki biz böylece durunca, öylece kala kalınca yaralar da duruyor adeta. Bir yara ancak dokunulmadığı takdirde iyileşebilir demişti bir arkadaşım. Böyle bir söz paylaşmıştı benimle. Çok hoşuma gitmişti gerçekten. Yani bir yara ancak dokunulmadığı takdirde iyileşebilir. O yüzden yaralarınızı deşenlerden, hatırlatanlardan uzak, güzel bir akşam olsun sevgili dinleyenler. Temenniniz bu yönde olacak. Yaralarınızı deşenlerden, hatırlatanlardan uzak bir akşam olsun. Bu akşam ve her akşam.

yatayan şu günler ne zaman geçecek bilmiyoruz. Bazen yaşama hissimiz dahi kaybolabiliyor. Bir hissi kaybetmenin korkunç endişesi içinde bulabiliyoruz kendimizi. Bir his öldü tabiri vardır ya, işte böylesi bir durum. Maalesef çoğu yaşadığımız kötü durumda aslında bir hissimiz ölüyor. Ve ne de büyük bir kayıp o. Mesela bunları sizinle paylaşırken yalnız olmadığımı da biliyorum. Biliyoruz böyle bir durumda. Gide bazı gerçekten yaşamıyormuşum da yalnızca yaşadığımı düşlüyormuşum gibime gelir diyor. Geçecek sevgili dinleyenler. Yaşadığımızı düşler durumda değil miyiz? Ama işte biliyoruz ki umut var ya, umut ediyoruz. O güzel günler için. Gelecek o günler ve bizler de bu yaşadığımız buhranlı günleri geride bırakıp bir anı olarak hatırlayacağız ve anacağız. Sadece umudumuzu yitirmemeli, o güzel günleri hak etmek için de mücadele etmeli sevgili dinleyenler.

çok fazla kırıldık. Evvela iyi niyetimizden, saflığımızdan, sonra da saf duygularımızdan. Ne kadar kırılmayı hak etmiyorsak o kadar kırıldık işte. Ne kadar değer verdiysek o kadar yıprandık adeta. Ne bileyim, bir kalbe kapımızı açtığımızda bir yara açıp kapatıyorlar sanki geleceğe dair umut kapılarımızdan. Siyaha dair ne varsa biriktiriyoruz sanki kalbimizin sızılarında. İnsan iyi olmaktan yorulur mu hiç? İyi olup yalnızlığı böyle gırtlağına kadar dolar mı bir insanın? Sahi iyiler neden yalnız? Nerede iyi bir insan var? Bıçağın en keskin izleri hep en temiz insanların sırtında sanki. Yüreğimizde ne kadar ağrı varsa çekiyoruz sinemize de. Mutlu ettikçe bizi kıranları altın tepsiyle hüzün hediye ediliyor sanki kanayan avuçlarımıza. Biz şimdi hangi bitişin başlangıcındayız onu da bilmiyoruz. Mutluluğa ne zaman koşacak olsak da hüzne takılıyor olabiliyor ayaklarımız. Evet, kötü biri değiliz ama iyi olmaktan da yoruluyoruz sanırım. İyilerle karşılaşsın yollarınız.

Radyo Türkubaz'da ben Uğur'la Ay Işığı'nın ikinci saatini de yavaş yavaş geride bırakırken yine bu saatimize gecemizin Ay Işığı nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Bu gecemizin Ay Işığı nöbetçisi Gonca Özmen. Şair Gonca Özmen 7 Eylül 1982'de Burdur Tefenli'de dünyaya gelmiş öğretmen bir ailenin çocuğu ve burada eğitimine başlayarak en sonunda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oluyor. İstanbul'da özel bir kurumda İngilizce öğretmeni olarak çalışıyor. Şiirle ilgilenmeye de 1994 yılında başlamış. Aynı zamanda farklı türlerde de yazılar yazıyor yine. İlk şiirini 1997 yılında Arif Damar'ın seçimiyle Varlık Dergisi'nin Haziran ayında Ustaların Seçimi bölümünde yayınlanarak ülkenin en genç kadın şairleri arasında yerini alıyor. Sonrasında kitapları ve o kitaplar ve şiirlerle beraber gelen ödülleri var. Tabii yazdığı şiirler İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca gibi birçok dile de çevrilmiş. Şairimize nice güzel, şiir tadında ve bol şiirli yıllar da diliyoruz. Şiirlerini okuduğunuzda böyle biraz İlhan Berk izlenimlerine de rastlamak mümkün. Bazen de bu yüzden şiir eleştirmenleri tarafından henüz kendi kimliği oluşmadı şeklinde eleştirilere de maruz kalmış. Üçüncü saatimizde onun Aşk Batımı şiirini sizlerle paylaşarak başlayacağız. Bu vesileyle gecenizde şiir olsun.

0: usulca geçtim yüzünü. Ardında dağlar vardı, rüzgarlar. Kurt izlerinde uluyan zemheriler vardı. Çık git yüzünün inkarı olmaya. Zaman can çekişiyor şimdi. Göçüyor altında eski aşkların. Yüzün derin bir kılıç izi aklımda. Daralır kör akrebin parantezi kadar. Sür git yanılsamadır. Dönüp geldiğim. Kimin kıyısında dursam artık bir rengin usul usul dağılışı gibiyim. Unutma, unutma, kırmızı olur aşk batımları. İnsan kendini eskir. Zaman sık yıkanan çamaşırlarda. Zaman ki uzaklıktır ağrılı. Vedasız çekip gitmesidir bir günün. Bir sigaranın sessiz tükenişi dumanlı. Ve gizli aşklara sığınaktır deniz kabukları. Gizli aşklara sığınak. Dön gel. Dön gel sonsuz uzaklık olmaya. Dön gel.
1: Uğur'la Ay Işığı. Ay Işığı.

Artık öyle bir yerdeyiz ki seni seveni de, kalbinde önemli bir yere koyanı da ya da hayatında öncelik vereni de anlıyorsun. Çünkü bunlar, bu güzellikler davranışlara yansıyor sevgili dinleyenler. İnsan o davranışlarından aslında birçok şeyi anlatıyor karşı tarafa. Seni üzen şeyi karşındaki insana defalarca söylemene de, yine bir ilişkide ne yapılması gerektiğini talep etmene de gerek kalmıyor işte. Sadece görüyorsun. Önemseyen çünkü gösteriyor. Bu kadar. O yüzden sevdiğiniz, önem verdiğiniz kişilere o güzelliği, o sevginin güzelliğini davranışlarınızla da gösterin sevgili dinleyenler. Zaten sözlerinizde de eklemek karşı tarafı mutlu edeceği için de ikisini çok güzel dengelemeli. Yani seven hem sevdiğini söylemek hem de aynı zamanda bunu göstermekle çok güzel bir şekilde karşı tarafı mutlu edecektir.

çiçekli eski kutu duruşu. Neydi unuttuğu mutfağa girip çıkarken? Dalgınca boyayıp duruyordu kirli göğü. Annem, yelkovanın bıkkın dönüşü. Tek katlı evlerde mutluluklar aradı. Yok. Çok çocuklu evlerde cıvıltılar istedi. Yok. Çukur yerlerinde geçmişin titreyişi. Toz suretiyle yapışmış anılar duvara. Annem bir tekerlemeydi odalarda. Geçkin yazlarla soldu ahşap düşleri. Eski bir telaşın dinmez sancısında ağlardı annem gülmek gibi dururken. Küçülür, incelirdi aya baktıkça. Annem, balkıyan bir göl gülümsemesi. Bir kuşun uçuverişi gibi kolay ölümler çağı. Rahat yataklarda dikeni batar gecenin. Örterken annem yıllanmış perdesini, babam bir ünlemdi akşamla uzayan. Annem ki deltaların yazılmamış tarihi.

Ve Uğur Ayışe'nin burada sonuna geliyoruz yine sevgili dinleyenler. Şarkılarla attığımız Ayışe adımlarını şiirlerle güzelleştirdik. Beni dinlediğiniz için, yüreğinize Ayışe'ne emanet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bir şarkı, bir şiir dizesi ya da bir cümleyle dahi olsa dokunabilmişimdir yüreğinize. Belki de bu gece

milletimizden bazıları ümidini kestiği bir şeyle uyuyacak. Allah onları dua ettiği şeye kavuşmanın sevinciyle uyandırsın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın da evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da ardından yine saatler 21'i gösterdiğinde ay ışığında kavuşmak üzere.

0: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuaz Radyolar mobil uygulamamızı cep telefonunuza indirebilirsiniz.
1: Turkuaz Radyolar.
0: Yüksek kalitede müzik yayını, sürpriz hediyeler ve çok daha fazlası. turkuazradyolar.com, Turkuaz Radyolar mobil uygulama.

bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma dedim.